21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Kahraman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kupras Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-36, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17-27, Helsinki parçalı bulutlu 11-17, Kiev parçalı bulutlu 12-27, Kopenhag parçalı bulutlu 15-21, Londra parçalı bulutlu 15-22 derece, Moskova parçalı bulutlu 14-21, Paris parçalı bulutlu 17-23, Priştine az bulutlu ve açık 20-35, Roma parçalı bulutlu 23-33, Saraybosna parçalı bulutlu 21-33, Sofya parçalı bulutlu 15-32, Tiran az bulutlu ve açık 23-35, Varşova parçalı bulutlu 17-24 derece, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 20-30, Zürih parçalı bulutlu 13-25, Amman parçalı bulutlu 24-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 23-38, Bağdat az bulutlu ve açık 34-47, Bakü sağanak yağışlı 21-29, Bişkek parçalı bulutlu 17-34, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37, Kerkük az bulutlu ve açık 31-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 35-44, Medine az bulutlu ve açık 32-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-43, Riyad az bulutlu ve açık 30-44, Şam az bulutlu ve açık 21-37, Tahran az bulutlu ve açık 25-37, Taşkent az bulutlu ve açık 23-37, Tiflis sağanak yağışlı 20-31, Tokyo parçalı bulutlu 22-27 derece, Cezayir parçalı bulutlu 23-33, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Melbourne parçalı bulutlu 7-18, Montreal parçalı bulutlu 13-25, New York parçalı bulutlu 21-29, Sydney parçalı bulutlu 11-20, Washington parçalı bulutlu 22-29 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 14-28, Gümülcine parçalı bulutlu 20-32, Kırcaali parçalı bulutlu 15-31, Komrat parçalı bulutlu 13-28, Köstence parçalı bulutlu 19-29, Münih parçalı bulutlu 14-25, Podgorica parçalı bulutlu 24-41, Selanik parçalı bulutlu 21-32, Şumlu parçalı bulutlu 14-29, Taraglia parçalı bulutlu 14-28, Balkaneş parçalı bulutlu 17-28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 22-33, Girne parçalı bulutlu 24-31, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
1: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
2: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can.
3: Sağlıklı bebekler için el ele.
4: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
5: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel. Sevgili hocam.
5: Bu arada hazırlıklarınız var galiba radyoda. Kolaylıklar diliyorum ve başarılar diliyorum yeni döneminiz için.
4: Çok teşekkür ederim. Radyoda ciddi bir köklü değişiklik yapıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel bir şekilde sesimizi sağlıklı bir şekilde dinleyenlerimiz dinleyebilecekler. Çok gerçekten büyük emekler veriyoruz. Eminim ki sonuçları güzel olacak.
5: Size emeği geçen bütün arkadaşlara çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Böyle güzel bir ekip çalışması olduğu için.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ve bu arada bize de zaman ayırdığınız için bu yoğunlukta.
4: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Mecburen programlarımız devam ediyor. Dolayısıyla birçok dış yapımcımız tatile girdiler. Biraz zorunlu olduğu için tatile girdi. Bir kısmı da 1 Temmuz 30 Eylül arasında normalde yaz tatil dönemine giriyor programlar. O süreçte isteyenler tekrar yapıyor, isteyenler de tekrar yeni baştan yeni yayın döneminde yeni programlarla karşınızda oluyorlar. Ama biz hiçbir zaman yıllardır ara vermedik ve programımıza kesintisiz devam etmeye çalışıyoruz. Evet sevgili hocam, geçen haftaki programımızda çocuklarımızın kişisel bakımlarından bahsetmiştik. Şimdi yaz tatili de yavaş yavaş yarıyı geçti. Yani dolayısıyla okullar açılmasına da yaklaşıyoruz. Bir ay, bir buçuk ay kadar kalmadı diyebilirim. Onun için de çocuklarımızın okula hazırlanması açısından neler yapabiliriz? Okula hazırlamak için işte ne gibi şeyler yapabiliriz? Çocuklarımızın kontrolleri, sağlık kontrolünden geçirilmesi ya da başka türlü çocuklarımızı okula hazırlamak için neler tavsiye ediyorsunuz anne babalara?
5: Emine amcığım, bu tıpkı sizin yaz döneminde radyoyu yenilememiz gibi biz de çocuklarımızı yenileyelim istiyoruz. O nedenle kendi bakımlarını kendileri yapsınlar. Yani kendi kendilerini beslesinler. Kendi kendilerini tuvalete gitsinler. Tuvaleti temizlesinler. Ellerini yıkasınlar. Yataklarını, odalarını toplasınlar. Kitaplarını okusunlar hem ailece hem çocuklarımız kendi kendilerine ve yavaş yavaş çocuklarımızın yaşına bağlı olarak kendi ödevlerini yapma alışkanlığı kazansınlar gibi ve birbirlerine, büyüklerine, ailelerine, arkadaşlarına yardımcı olmayı öğrensinler gibi öz bakım ve çevre dostu olmaları konusunda geçen programlarımızda konuşmuştuk. Ama dediğiniz gibi bu sadece bir dönemlik bir şey değil, yani sadece yaz tatili için değil. Ama yaz tatilinde tekrar tekrar yapıldığı zaman çocuklarımızın bunu alışkanlık edinmesi açısından çok kıymetli. O nedenle bunlara devam edilmesini rica ediyoruz. Yani öz bakım konusunda hem kendilerine hem çevrelerine hem evlerine temiz tutmaları ve kendi ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamaları, yani yarın öbür gün büyüdüklerinde onurlu ve ahlaklı bir şekilde tıpkı anneleri babaları gibi dimdik ayakta durmaları için ve ekmeklerini taştan çıkarmaları için çocuklarımızı hayata hazırlamak istiyoruz. Ama tabii ki bu arada çocuklarımızın okul hazırlığı içinde bazı şeyleri de önemsiyoruz. Ne gibi? Bir çocuğun okul başarısı çok önemli. Madem ki okula gidiyor, okul başarısı çok önemli. Okul başarısını etkileyen, daha önceden bizi izleyen ailelerimiz gayet iyi biliyorlardır. En önemli şey bir kahvaltı alışkanlığı. Bir diğeri de akşam erken yatma alışkanlığı. Onun için çocuklarımızın yaz tatillerinde bile bu alışkanlıklarını sürdürmelerini istiyoruz. Yani ben canım istediği zaman yatarım, canım istediği zaman kalkarım gibi bir serbestlik içinde olmalarını istemiyoruz. Tabii ki esnek olunabilir ama tamamen uyku saatlerinin değişmesini istemiyoruz. Bununla ilgili de son bir ay içinde bir yazı okudum. Bir makale, tıbbi makale. Onda çocuklarımızın, özellikle delikanlılık, genç kızlık yaşındaki çocuklarımızın uyku problemlerinin gelecekteki kişiliklerini ve davranışlarını ve aynı zamanda başarılarını etkilediği ve maalesef bunu olumsuz yönde etkilediği, yani çocuğumuz sağlıklı uyuyorsa beyni daha iyi gelişiyor, ruh sağlığı daha iyi oluyor ve hem kendisi hem ailesi hem de çevresi için çok daha güvenilir ve sağlıklı bir insan olarak topluma karışıyor. Onun için sevgili ailelerimiz, lütfen çocuklarımızın uyku saatlerine çok özen gösterelim. Ve sabah kahvaltı yapma alışkanlıkları da çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü sabah kahvaltı yapan ve erken yatıp erken kalkan çocuklarımızın bir okulda ve okul zamanında da arkadaş ilişkileri çok daha iyi oluyor. İkincisi, öğretmenleriyle ilişkileri çok daha iyi oluyor. Yani erken yatan ve iyi uyuyan çocuklarımızla kahvaltı yapan çocuklarımızın öğretmen-öğrenci ilişkilerinin çok daha iyi olduğu bildiriliyor. Aynı zamanda çocuklarımız öğretmenlerin anlattığını daha iyi dinleyerek daha çabuk öğrendikleri için okul başarıları artıyor. O nedenle kahvaltı yapmak, erken yatma alışkanlığını mutlaka yaz tatilinde de sürdürülmesini çok arzu ediyoruz ve öneriyoruz ki çocuklarımız hem kendileriyle hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle ve hiç kuşkusuz ki aile içinde uyumlu ve zamanını iyi kullanan, kendine de zaman ayırabilen ve onu ailesiyle paylaşarak geleceğe umutla bakan, ayakları üstüne durabilen gençler olsunlar diye. Onun için bu uyku alışkanlığını ve kahvaltı alışkanlığını yaz tatilinde çocuklarımıza mutlaka kazandıralım sevgili aileler. Yaz tatilinde gözden geçirmemiz gerekenlerden bir tanesi, çocuklarımızın eğer varsa daha önceden sağlıkla ilgili, mesela bu bir geçirilmiş idrar yolu iltihabı veya bir böbrek hastalığı veya bir tansiyon problemi, bir kalp ile ilgili takip edilmesi gereken durumlar varsa mutlaka bunların kontrolleri de yapılsın ki çocuklarımız okula sağlıklı başlayabilsinler ve okuldan gereksiz izin alma durumu kalmasın. Ayrıca çocuklarımızın görmelerinin tam olduğuna emin olmak istiyoruz. Eğer daha önceden hiç göz muayenesi yapılmadıysa mutlaka okula başlamadan önce çocuklarımızın göz muayenesi olmasına yarar var. Eğer doktor gözlük öneriyorsa bir an önce gözlüğü kullanmaya başlaması da çok yararlı. Çünkü gözlüğe bir uyum dönemi gerekli olacak ve bu uyum dönemini tatilde çözümlüyor olması okul başarısına da katkı sağlayacaktır. Yani okula çocuğumuz görmesi tam olarak gitsin istiyoruz. Eğer daha önceden görme problemi bilmiyorsa o zaman gene de göz muayenesine gitmesinde yarar var. Çünkü derecesi ilerlemiş olabilir veya gerilemiş olabilir. Yani yeni bir gözlük alması gerekli olabilir. Onun için de mutlaka kontrol edilmesi lazım. Ayrıca çocuklarımızın işitme muayenesi olması da çok kıymetli. Çünkü çocuklarımızın okul başarısında görme ve işitmenin yeri inkar edilemez. İyi işitemeyen bir çocuk işitemediği için öğrenmesi zayıflayacaktır. Dolayısıyla sanki öğrenmiyormuş gibi görünse de aslında işitemediği için anlayamıyordur. Onun için çocuğumuzun anlayamamasının sebebi olarak işitme ise mutlaka gerekiyorsa işitme cihazı kullanması ve bu işitme cihazına da yine yaz tatili döneminde alışması için bir an evvel kontrole gitmesi ve işitme cihazını temin edilmesi ve onu kullanmaya başlaması yerinde olacaktır. Okula başladığında çocuğumuzun görmesi tam olsun, işitmesi tam olsun. Görme muayenesinde renk muayenesi de çok önemli. Çünkü mesela bazı sınavlar var ki mesela kırmızıları boyayın, yeşilleri işaretleyin gibi sorular çıkabilir. Hem ki çocuğumuz kırmızı ve yeşil ayırımı yoksa renk körlüğü dediğimiz bir durum nedeniyle, o zaman bunun gene okuldan önce bilgilendirilmesi, yani çocuğumuz görme muayenesine gittiğinde renk görmesinin olup olmadığını bilmek çok önemli. Renk körlüğü varsa o zaman okula bu konuda bilgi vermek çok önemli. Çünkü renk körlüğü olan çocuklarımızın özel sınavlar yapılıyor. Yani onun ayırt edebileceği şekilde sınav kağıtları düzenleniyor. Onun için çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak bizim amacımız olduğu için mutlaka görmesi, işitmesi, çocuklarımızın kontrol edilip normale döndüğünden emin olarak okula başlaması onun okul başarısını ve hiç kuşkusuz ki öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ilişkisini düzeltecektir ve güzelleştirecektir. Bunlara çok önem vererek göndermemiz lazım. Demin söylediğimiz gibi eğer çocuğumuzun kalp problemi, akciğer hastalıkları, alerjisi veya idrar yollarıyla, böbrekleriyle ilgili tansiyon gibi problemleri varsa daha önceden bilinen ve izlenen, onların kontrollerini de yaptırıp çocuklarımızın sağlığından emin olarak okula, öğretmenlerine emanet etmemiz sağlıklı ve güvenilir olacaktır. Hem kendileri açısından, hem bizim için, hem de okul ve öğretmenleri, okul yönetimi açısından. Arkadaşlarıyla ilişkileri de çok daha sağlıklı olacaktır. Sağlıklarını kavuştukları için. Yine çocuklarımızın eksik aşıları varsa mutlaka o aşıları tamamlamak da çok çok kıymetli.
4: Evet sevgili hocam, en önemli şeylerden bir tanesi de benim düşündüğüm, şimdi siz sağlık açısından konuşurken aklıma geldi. Çocuklarımızın uyku saatlerinin düzenlenmesi ve sabah bir hafta önceden, okul açılmadan önce çocuklarımızı okul saatlerinde kaldırarak onlara kahvaltı alışkanlığı kazandırmak, onların kendi hazırlıklarını, okula hazırlıklarını kendileri yapmalarına yardım etmek, onları planlı bir hayata alıştırmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Çünkü planlı yapılan her şey, zamanında yapılan her şey de başarı getirir insanda. Stres olmaz, kendisinden emin olur çocuk. Derslerini, çantasını akşamdan hazırlayıp sabah erkenden zamanında kalkıp zamanında kahvaltısını yaparsa, dolayısıyla ne servise gecikir, ne okulla ilgili bir işte acaba eksik mi aldım, defterimi eksik mi aldım, kalemim eksik miydi, kitabım eksik miydi şeyinden, stresinden uzak olmuş olur. İlk önce bence anne babaların bir hafta öncesinde bir alıştırma yapmaları gerekir çocuklarıyla birlikte. Yani erken kalkmaları, kahvaltı yapmaları, okul çantalarının hazırlanması, kitaplarının, defterlerinin kontrol edilmesi, akşamdan her şeyin hazırlanması, hatta sabah giyecek kıyafetlere, ayakkabıya kadar hepsinin hazır olması gerekir diye düşünüyorum.
5: Çok haklısın. Siz zaten öyle düşündüğünüz için şimdiden radyo programlarınızı, kışa hazırlık yapmak için radyo evini düzenliyorsunuz. Ellerinize sağlık, evet. Ne mutlu. Bu bizim kültürümüz aslında Emine Hanımcığım. Çok haklısınız ve iyi ki gündeme getirdiniz. Bizim milletimiz öyle değil mi? Yazdan kışın sebzesini biriktirir. Kışın meyvesini hazırlar. Tarhanasını, bulgurunu, eriştesini hazırlar ki kışa çocuklarıyla beraber ağız tadıyla yesinler diye. Onun için bu alışkanlıkları dediğiniz gibi erken yatma, erken kalkma, kahvaltı yapma, kendi bakımını, öz bakımını yapma, kitaplarını hazırlama, çantasını hazırlama gibi alışkanlıkları da çocuklarımıza tıpkı bizim yaz hazırlıklarında kışa depolama yaptığımız gibi çocuklarımızın da kendileriyle ilgili olan görevleri yerine getirmeyi öğrenmeleri gerekiyor.
4: Bir de sevgili hocam, çocuklarımızla birlikte alışveriş yapmamız gerekiyor. Biraz da aile bütçesini yaparken siz her zaman dersiniz, yani çocuklar küçük de olsa mutlaka bilgilendirin. Evden çıkarken bilgi verin. Ne zaman geleceğiniz konusunda bilgilendirin ki çocuk strese girmesin diye. Çocuklarımızın aile bütçesini de öğrenmesi, kendi bütçelerini ayarlaması açısından da çocuklarla birlikte alışveriş yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten de bu tür özellikle çocukluk yaşta edinilen alışkanlıklar bir ömür boyu sürer. Hatta halk arasında derler ya, ağaç yaşken eğilir.
5: Doğru.
4: Onun için çocuklarımızın hayatta ve özellikle başarılı olmasını istiyorsak, kendi ekonomisinin hesabını kendisi yapmasını istiyorsak, kendi hesabının kendi belirleyip sıkıntıya düşmemesini istiyorsak, alışverişi de birlikte yapıp çocuğumuzun ne kadar harcandığını, ne kadar mal olduğunu aslında ona da anlatmak gerekiyor. Çünkü alınan kıyafetlerin, kitapların, defterlerin, yani kendisi için yapılmış olan harcamaların kıymetini bilmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum.
5: Çok haklısınız. Çünkü hatta belki aile bütçesini daha kalem kalem yazarak belirtmekte yarar var. İşte bizim aylık su giderimiz bu kadar, elektrik bu kadar, yakıt giderimiz bu kadar. Size şu kadar harçlık verebiliriz. Çünkü ev içinde kaç çocuk varsa ve onların eşit hakları var. Kitap masrafınız şu kadar olabilir veya şu tür siz ne düşünüyorsunuz diye onların da fikirlerini alarak gitmekte yarar var. Çünkü eğer çocuklarımızın onayını alıyorsak işler çok daha kolay gidiyor. Öbür türlü çocuklar kendilerine dayatılmış gibi hissedip haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Halbuki hiçbir aile çocukları arasında haksızlık yapmaz. Aynı zamanda onlara en iyi vermek için de üç iş yapan aileler biliyorum ben, anneler, babalar. Onlar sizin gibi kocaman yürekli güzel insanlar, sevgili aileler. Sizsiniz o. Onun için çocuklarımızın ailenin koşullarını bilmesi çok önemli. Benim hiç unutamadığım bir anım var. Bir aile çocuğu bir şeyler istiyor ama biraz bütçeyi aşan bir istek ve tabii ki çocuğun isteği kabul edilmiyor. Ondan sonra bir yakınlarına dert yanıyor. Şu şöyle, şunu isterim de bana almadılar diye. Ondan sonra neden istiyorsun bunu diye soruyor yakınları. Çünkü okula giderken zor oluyor onunla gidip gelmem diye. O zaman okula getirmen de zor oluyorsa bir tane de okul için al. O zaman okulda, onu okulda bırakırsın dolabında, bunu da evde tutarsın deyince tabii çocuğumuz bir taraftan şaşırıyor ama öbür taraftan da sorununa çözüm üretilmiş olduğu için, üstelik de aile bütçesini gözden geçirilerek bir çözüm üretildiği için o da şimdi gayet iyi bir şey, iş adamı olarak çocuklarına benzer şeyleri öğütüyor. Yani dediğiniz gibi bunlar çocuklukta ailenin bütçesinin de kısıtlı olduğunu, yani hiç kimsenin sınırsız bir bütçesi yok. Dünyanın en zengin insanı bile düşünerek harcama yapmak durumunda ki çocuklarına, torunlarına ve işine ayıracağı dilimi kontrol etmesi açısından. Ve eğer yarın öbür gün çocuklarımız da iş adamı olmasını istiyorsa o zaman bütçeyi de onların da sözü olduğunu bilmemiz ve onları da olaya katmamız çok sağlıklı ve güvenilir olanı.
4: Sevgili hocam, ben kendimin uyguladığı bir aile içindeki bütçe ve bilançodan bahsetmek istiyorum. Kardeşlerimle birlikte ilk işe girdiğim dönemlerde kendi ailemizin birlikte şeyini yapardık, bütçesini yapardık. Ben elime bir ajandam vardı. Her ay için gelirler, giderler tablosu hazırlar. İşte gelirler nedir? İşte bu kadar. Giderler nedir? Önce ev kirası, sonra faturalar, sonra diğer giderler. Ondan sonra da aylık harcamamız gereken, kişisel harcamamız gereken miktarı koyardım. Ondan sonra derdim ki acil olan ihtiyaçlarımız hangisi? Öncelikle onları alalım. Sonra dediğiniz gibi özel ihtiyaçlara bakalım. O şekilde ve sıraya koyuyorduk hepsini.
5: Çok önemli. Çünkü çok aileden duyduğumuz, pek çok aileden duyduğumuz, çocuklarımızın tabii ki dünya çok büyüdü. Daha doğrusu ulaşım imkanları çoğaldı ve dolayısıyla dünyadaki her gelişmeden çocuklarımızın haberi oluyor ve aile bütçesini düşünmeden bazı istekleri oluyor. Üzülmeye gerek yok sevgili ailelerimiz. Hepimizin belli bir gücümüz var, alabileceklerimiz var, alamayacaklarımız var. Biz öncelikle şuna karar vermeliyiz. Biz ne yapmak istiyoruz? Çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu olmasını istiyoruz. Temel amacımız bu. Sağlıklı ve mutlu olmak için de tabii ki para gerekli. Ama o parayı iyi kullandığımız koşullarda, iyi amaçlarla kullandığımız koşullarda para gerekli. Onun dışında har olup harman savurduğumuz zaman paranın hiçbir anlamı yok. Çünkü o bazen tehlikeli olabiliyor. Onun için çocuklarımıza bunu açıkça söylemekte yarar var. Sizin 3 iş yaptığınızı nasıl ben biliyorsam çocuğunuz da biliyor. Bundan rahatsızlık duyabilir. Rahatsız olduğunu size hissettirebilir. Ve siz de söylersiniz, evet ben de çok yoruluyorum 3 iş yaparken, ama bizim iyi bir hayat sürmemiz için sizin iyi beslenmeniz, sizin iyi okula gitmeniz, iyi kitaplar okumanız için işlere ihtiyacımız var dediğiniz zaman çocuğunuza değer verip onunla aile sorunlarınızı paylaşacağınız için kendisini büyümüş hissedecek. Ve o zaman belki o da size sakladığı bazı şeyleri, sizin yorulmanızdan duyduğu üzüntü gibi, o da size onları anlatmaya başlayacak. Onun için çocuklarımızla açık ve dürüst olmakta yarar var. Çünkü biz anne babalar olarak çocuklarımızın arkadaşı olamayız ama dostu oluruz. Ve bu dostluğu ömür boyu koruduğumuz zaman ancak görevimizi tam yerine getirmiş oluruz. Lütfen çocuklarınıza açıkça konuşun. Onlardan saklınız, gizliniz olmasın. Onlara ailenin durumları hakkında bilgi verin. Ne yapmak istiyorsunuz? İşte şu işe, yeni bir işe geçtiniz. O işte birazcık uyum dönemi yaşıyorsunuz gibi. Veyahut da bütçenizde bazı değişiklikler olacak gibi. Bütün bunları çocuklarımızla paylaştığımız zaman o kocaman yürekli çocukların sizin yanınızda olduğunu eminim siz çok daha mutlu olacaksınız. Ben hiç unutmuyorum, geçen birkaç ay önce bir iş sıkıntısı yaşayan bir babanın çocuğu oyuncaklarını götürüyor babasına. Diyor ki baba bunları satalım evimize para gelsin diye. Düşünebiliyor musunuz bir çocuğun, küçücük bir çocuğun oyuncaklarının satılmasını ailenin mutluluğu için, aileye para gelir olsun diye babasına teklifte bulunduğunu, bu sizin yetiştirdiğiniz kocaman yürekli güzel insanlar, anneler babalar olarak yetiştirdiğiniz kocaman güzel yürekli insan. Onun için çocuklarımızla daima dostça oturalım onlarla, dostça ve dürüstçe. Onların anlayacağı birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle, onların kafasını karıştırmadan bu işin de üstesinden gelebileceğimizi, çünkü bizim iyi bir aile olduğumuzu söyleyerek devam edelim ve çocuklarımıza güzel şeyler konuşalım, güzel kitaplar okuyalım. Çok bunaldığımız zaman hadi gelin bir yürüyüşe gidelim, nefes alıp verelim diye. Yürümek çok güzel bir şey sevgili aileler. Biliyor musunuz? Pek çok besteci, pek çok yazar eserlerini çok uzun yürüyüşlerin sonunda yapmışlar. Onun için çocuklarınızla hem onların duygularını, düşüncelerini paylaşmanız, hem kendi iç sıkıntınızı feraha çıkartmanız açısından birbirinizle gönül bağları kurmamız için çok güzel bir yol, uzun uzun yürüyüşler yapmak. Nereye istiyorsanız oraya yürüyün. Evinizin etrafında birkaç adım atın veyahut da biraz kırlarda dolaşın, ağaçları seyredin, böcekleri görün, güneşin doğuşunu, güneşin batışını seyredin. Güneş batarken, doğarken dilek tutun, onu hep beraber el ele verin, halka oluşturun, biz işte dileğimiz olsun diye. Göreceksiniz ki bunlar aileyi bütünleştirecek ve sizin bağlarınızı kuvvetlendirecek. Ve bu arada hiç kuşkusuz ki kitap okumaya devam edelim. Çünkü özellikle çocuklarımıza dakikada kaç kelime okuduklarını bilmemizde yarar var. Çünkü çocuğumuzun kitap okuma hızının artmasını istiyoruz önümüzdeki seneye hazırlık olması için. O nedenle bugünden itibaren acaba dakikada kaç kelime okuyorsun, gel sayalım. Ondan sonra bir hafta sonra tekrar bakalım kaç kelime okuyorsun. Hadi okuduklarını bana anlat. Ve göreceksiniz ki bu ayın sonunda çocuklarımız çok daha güzel okuyor, akıcı okuyor ve çok daha iyi anlıyor ve anlatıyor olacak okuduklarını.
4: Sevgili hocam, bir de şöyle bir durum var. Ben çevremdeki yeğenlerimden karşılaştığım, arkadaşlarımın çocuklarından karşılaştığım durumlar var. Özellikle ilkokul sonrasında ortaokula başlayacak çocuklar, liseye başlayacak çocuklarda ya da anaokulundan ilkokula başlayacak çocuklarda ciddi bir okul korkusu oluyor. Yani arkadaşlarından ayrılmak.
5: Sosyal çevreleri değişiyor.
4: Evet, doğru. Sosyal çevreleri değişiminden dolayı çocuklarda ciddi bir endişe oluyor. Bu endişeleri de anne babaların görmeleri ve çocuklarına ciddi olarak yardım etmeleri gerekiyor. Kendileri eğer baş edemezlerse bence uzman kişilerden destek almaları gerekiyor. Tabii öncelikle çocukları ile konuşacaklar, aileler baktı ikna edemeyince profesyonel yardım almaları gerekiyor belki de. Çünkü çocuklarımız bizim yani bilmediğimiz farklı duygular yaşayabilirler. Özellikle ilkokuldan ortaokula geçen çocuklarda bu şeyler, psikolojik korkular oluşuyor. Çevremde ben de arkadaşların çocuklarından biliyorum. Şahit oluyorum zaman zaman. Gerçekten o çocukları ikna etmek biraz zor oluyor. Onun için anne babalara bu konuda ciddi işler düşüyor.
5: Çok çok kıymetli bu öneriniz. Çünkü çocuklarımıza şunu söylemekte de yarar var. Ben bir ev değişikliği mesela evimizi başka bir semte taşırken ben de çok heyecanlanıyorum. Acaba nasıl kim komşularla karşılaşacağız? Onlar eski komşularımız gibi olacak mı? Gibi. Ama dediğiniz gibi eğer bu biraz daha ciddi boyutlardaysa çocuğumuzun kaygıları, ki bunu nasıl anlarız? Uyku düzensizliği olur, beslenme bozuklukları olur, bu aşırı beslenme veya yemek yememe şeklinde olabilir. Kusmalar olabilir, sebepsiz kusmalar veyahut da işte kabızlıklar, altını ıslatmalar, kaka kaçırmalar gibi veyahut da kekeleme gibi bazı davranış bozuklukları olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka profesyonel yardım almakta yarar var.
4: Bir de sevgili hocam, çocuklarımızın okulda maruz kaldığı maalesef akran zorbalıkları var. Bunlardan çocuklarımızı korumak, çocuklarımızın kendilerini korumasını sağlamak açısından da çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor çocuklarımızın psikolojik sağlığı açısından. Hem fiziki hem psikolojik sağlığı açısından. Zaman zaman ekranlarda da görüyoruz. Radyolarda, televizyonlarda izliyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz. Ekran zorbalığından çocuklarımız öldürülüyor, sakat kalıyor, ciddi şekilde yararlanabiliyor. Psikolojik olarak çocuklar okuldan soğuyorlar, uzaklaşıyorlar. Bu konuda da anne babalara çok büyük bir iş düşüyor. Çocuklarını yakından takip etmeleri, özellikle küçük yaştaki çocuklar, ortaokul sıralarında bu çok daha fazla oluyor. Benim gözlemlediğim, ilkokulda da var ama ortaokulda çok daha fazla akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Benim tahmin ettiğim, çocukların ciddi buluğ çağına girmesi ve hem bedenen hem ruhen değişiklikler olmasıyla birlikte çocuklarda da bazı kendisini işte topluma kabul ettirmek, kendini ispat etmek, kendinin farkına varmak gibi bir takım değişimler sonucunda akranlarına karşı ciddi zorbalaşabiliyorlar. Biz bunu da gözlemliyoruz çevremizde.
5: Öyle durumlarda mutlaka öğretmenine başvurması gerektiğini çocuklarımıza söylemekte yarar var. Çünkü çocuklar kendileri başa çıkamayabilirler. Çocuklar eğer kendilerini köşeye kıstırılmış hissediyorlarsa mutlaka bağırmaları ve yardım istemeleri onların en doğal hakkı ve bizim de sorumluluklarımız arasında hem okulun hem de ailenin işbirliği içinde olması gerekiyor.
4: Evet sevgili hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir de şimdi ilk okula gidecek çocukların bir okul fobisi oluyor. Evden ayrılma korkusu ve okulda nelerle karşılaşacağına dair endişeleri olduğu için çocuk okula gitmek istemiyor. Bu genellikle anaokulu ya da ilkokul sıralarında oluşuyor. Benim gözlemledim. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
5: Çok küçük oldukları için ailelerinden ayrılmak çok zor geliyor. Tabii bir dönem ağlıyorlar ama tabii bu ağlama eğer çok uzun sürüyorsa, o zaman yani çok uzun dedim mesela bir hafta ağlayabilir her bıraktığınız ama ondan sonra susabilir. Ama devamlı ağlıyorsa o zaman mutlaka büyük bir destek, gerçek bir profesyonelden destek almaları uygun. Çünkü daha önceden konuştuğumuz o öz bakımı konusunda ailelerden ricada bulunduğumuz konulara özen gösterin. Öz bakımını yapabilen çocuklarımızın okula uyumları çok daha kolay olur, hiç kuşkusuz. Orada sadece uygun olmayan çevreyle, hoşlanmadıkları davranışlarla karşılaşabilirler. Çok küçük oldukları için bunu anlatamayabilirler. Onun için mutlaka yakından gözlemek ve güvendiğimiz ellere teslim etmek lazım çocuklarımızı. Yoksa çocuklar tehlikeye çok açık, kandırılmaya çok açık maalesef. Onun için onları emin ellerde bırakmamız lazım.
4: Evet sevgili hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım, ondan sonra programımızı sonlandıralım.
5: Sağlıklı, mutlu bir yaz diliyorum. Çocuklarımızın tadını bol bol çıkarın. Lütfen çocuklarımızla bol bol konuşun. Çocuklarımızla kitap okuyun sevgili aileler. Çocuklarımıza resim çizdirin. O çizdiği resmi anlattırın. Çünkü resim çocukları çok, kendilerini anlatmaları için çok güzel bir neden. Kendi duygularını çok iyi anlatıyorlar. Doktorculuk oynayın, öğretmencilik oynayın. Onlarda da gene kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. O öğretmen olsun, doktor olsun, siz onun ona giden kişi olun. Ve böylece çocuğumuzu tanımak için çok güzel bir fırsat yaz tatili. Onların tadını çıkarın. Hani atalarımız demiş ya, dünya meyvesi. Bir de Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenleri anlatsın. Bizim bu programımızı dinleyen sevgili aileler lütfen sevdikleriyle bu programı paylaşsınlar.
4: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Anne babalara faydalı olur, inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
5: Biz de bu yoğunlukta bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yine çocuklarımıza güzel konuşmayı öğretmek ve teşekkür etmeyi öğretmek dileğiyle de ailelerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
4: Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere çocuklarımızın okula hazırlanması konusunda neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Sağlıklı bebekler için el ele.
6: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
7: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacı Noparası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Yaşanan kazada 14 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Amerika ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve güvenlik petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir depoya Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından meydana gelen patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerleşim yerlerine yakın mühimmat depolanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma açıldı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle Haziran ortası veya sonundan Eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Lagerdalsoll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadele TRT1 ve S-Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

geçen günleri böyledir mi yazık? Ezelden beri boş yere bekleme geçen günleri böyledir mi yazık?

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddes hatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4000 açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kıpras Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri ile Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacın Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum ifadelerini paylaştı. Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Yaşanan kazada 14 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir" dedi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Amerika ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve güvenlik petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir depoya Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından meydana gelen patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerleşim yerlerine yakın mühimmat depolanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma açıldı.

Türkiye'deki ikinci maçında pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Lagerdalsoll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve SES Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için trambolini araştırdık. Biliyor musunuz, trambolin üzerinde sıçrama egzersizleri özellikle güne başlarken kendinize yapabileceğiniz en güzel iyiliklerin başında. Sağlık ve fitness bakımından başka hiçbir egzersizde aynı etkiyi göremeyeceğiniz trambolinle sıçrama eğlenceli olduğu kadar faydalı da. Üstelik ailece de yapabileceğiniz bir etkinlik. Sıçrama ile birlikte gelen esneme vücuda birçok açıdan olumlu yönde etki eder ve performansınızı da en üst seviyeye çıkarır. Trambolin egzersizleri denge kabiliyeti başta olmak üzere vücut koordinasyonu, elastikiyet ve kas yapısı geliştirme konularında son derece etkili. Trambolinde yapacağınız yalnızca 15-20 dakikalık egzersizler sonucunda vücudunuzu forma sokabileceğinizi de biliyor muydunuz? Üstelik bu esnada yer çekimine meydan okuyarak doyasıya da eğlenebiliyorsunuz. Trambolin 7'den 70'e her yaştan ve spor düzeyinden kişiye eksiksiz bir egzersiz alternatifi sunuyor. Peki trambolinin vücutta yarattığı mucizevi etkiler nedir? Bir kere zıplama antrenmanı. Zıplama antrenmanının en belirgin faydası, vücudun sıçrama aktivitesiyle birlikte beynin serebellum adlı bölgesinin uyarılması. Bu bölge beyinde denge ve kaba motor becerileriyle konsantrasyon ve odaklanmadan sorumlu. Güne başlarken ya da gün içinde yapılacak 5 dakika, sadece bir 5 dakika trambolinle zıplama antrenmanı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda dikkat becerilerinin gelişmesine ve odaklanma sorununun çözülmesine yardımcı oluyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, yani NASA'nın yaptığı araştırmalara göre günde sadece 10 dakika zıplama egzersizi yapan bir bireyin kalp ve damar sisteminde 30 dakika koşu yapmış gibi olumlu etkiler gerçekleşiyor. Özellikle kan dolaşımına ve oksijen akışına fayda sağlayan trambolinle zıplamak, baş, boyun ve sırt bölgelerindeki ağrıların azalmasına da yardımcı oluyor. Zıplama esnasında anlık olarak gerçekleşen ağırlıksız kalma hali ve hemen arkasından gelen yer çekim etkisi, iki yönlü çalışan bir pompa gibi hücrelerden zararlı toksinleri çekip kan dolaşımı ile gelen besin ve oksijenleri onların yerine yerleştiriyor. Böylece lenfatik sıvı dolaşımı etkisi artacağından toksinlerin atılmasına ve vücudun kendi kendini temizlemesine yardımcı oluyor. İki sadece bu kadar da değil. Yapılan herhangi bir egzersiz kalp atış hızını artırıyorsa buna kardiyovasküler egzersiz adı verilir. Koşu ve tempolu yürüyüş gibi egzersizler kalp sağlığı için çok faydalıdır, sizler de bilirsiniz. Ancak tek farkla, koşu ya da tempolu yürüyüş sırasında kalça, dizler, sırt, bacak, bilekler ve omurga diskleri bir hayli zorlanır. Buna karşın koşuyu bir trambolin üzerinde yapmayı denerseniz bu zorlanma ve sarsıntı %95'e kadar azalır. Ayrıca kalp de koşuya oranla çok daha fazla çalışır. Örneğin 12 dakikalık bir sıçrama sırasında koşma egzersizine göre 10 kalori daha fazla yakabilirsiniz. Böylece fazla yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız trambolinle zayıflama egzersizi de mümkün. Sert zeminde koşmaya göre çok daha fazla kalori harcarken diğer eklemlerinizin sağlığını da koruyabilirsiniz. Son zamanlarda yapılan bir başka araştırmaya göre de sıçramanın kemik yoğunluğunu arttırdığı da ortaya konmuş. Araştırmaya göre 8 ay boyunca 10 ve üzerinde sıçrama hareketi yapan çocuklarda diğer çocuklara oranla %1.2 daha fazla kemik yoğunluğu tespit edilmiş. İlk anda bu oran kulağa çok küçükmüş gibi gelse de aslında %5 oranındaki bir kemik yoğunluğu artışının osteoporotik kırılma ihtimalini %40'ın üzerinde azalttığı söyleniyor. Böylece %1'lik bir kemik yoğunluğu çok fazla önem kazanıyor. Gün içinde 20 dakika trambolin antrenmanı 1 saatlik kardiyo koşusuna eşdeğer. Metabolizmanın hızlanmasını sağlarken kalori ve yağ yakımını da hızlandırdığı için kilo vermeye de çok yardımcı. Damarların genişlemesini sağlayan sıçrama kan basıncını düşürüyor. Kan akışını rahatlatıyor. Böylece pek çok vücut bölümünde doğal bir ağrı kesici etki yaratıyor. Endorfin hormonunun artmasını sağlıyor ve sinir sistemini strese karşı da koruyor. Evet, bir sonraki programımıza kadar. Bulduğunuz bir yer vardır mutlaka trombolini olan. Hemen gidin, şöyle kendinizi atın ve zıplayın zıplayabildiğiniz kadar. Bir yandan da kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye

Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi Girne kenti açıklarında battı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, 241 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alındı. Geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler ve kayıplar için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Arama çalışmalarına Türkiye'den Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD birimleri de arama kurtarma gemileri, helikopterler ve uzman personelle destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu yaşamını yitirenlerin acısını paylaşmak amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamının iptal edildiğini duyurdu. Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 10 kişi de yaralandı. Batman Valiliği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Düğünde ikram edilen tavuklu pilav yiyen, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran yüzün izlerindeki kişi tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, hafif semptomları bulunan bazı vatandaşların hastanelerde tedavi altına alındığını, durumu ağır seyreden herhangi bir vatandaşın bulunmadığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Trabzon Valiliği, kuvvetli rüzgar nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

0: Aslında deplasmanda Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Ligde dün oynanan diğer karşılaşmalarda ise Eyüp Spor konuk ettiği Alanya Spor'u 2-1 yendi. Başakşehir Kasımpaşa müsabakası ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde İncek Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ile ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
6: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Gör.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Meteorolojinin

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Kanser nasıl olur? Günümüzde en tehlikeli hastalıklardan biri kanserdir. Vücudumuz işleyen mükemmel bir fabrikadır. Bu fabrikadaki en küçük canlı yapı hücrelerimizdir. Hücreler sürekli bölünerek yeni ve sağlıklı hücreler üretilir. Fakat bazen bazı hücreler kontrolsüz ve anormal şekilde büyüyüp çoğalmaya başlıyor. Buna kanser denir. Hücrelerin bu şekilde çoğalmasına genlerimizde meydana gelen değişiklikler sebep olur. Aslında herkesin vücudundaki genlerde her gün değişiklikler olur. Vücudumuz bu bozulmuş hücreleri temizleyip dışarı atar. Fakat radyasyon, içki, sigara, kirli hava, yiyecekler içindeki bazı katkı maddeleri ve kullandığımız kanserojen maddeler fazladan genimizin bozulmasına sebebiyet verdiklerinden kanserin başlamasına neden oluyor. Kanserden korunmak için sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, kimyasal maddelerden ve katkı maddelerinden uzak durmak gerekiyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Cinsiyet değiştiren balık var mı? Siyah noktalı melek balığı denilen bir balık cinsiyet değiştirebiliyor. Fakat istediği zaman değil. Dişilerin erkek olabilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Maymun balığı da denilen bu tür gruplar halinde dolaşır. Bir mavi erkek ve 4 sarı dişiden meydana gelen bir grup. Daha güçlü ve daha büyük olan erkek balık grubun güvenliğini sağlar. Erkek ölünce en güçlü dişi renk değiştirmeye başlar. Bir hafta içinde rengi maviden sarıya dönüşür. Erkek gibi hareket etmeye başlar. 2 hafta içinde vücudunda siyah şeritler görünür ve bir erkeğin bütün özelliklerini kazanır. Harika olayı anlayabiliyor musunuz? Nasıl dişi balığın erkek balığa dönüştürüldüğünü görüyor musunuz?
0: Biliyor muydunuz?
1: Hoparlör nedir? Nasıl çalışır? Ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Hoparlör, elektrik akımı değişimlerini ses titreşimlerine çeviren alettir. 1920 yılında elektrikli ses dalgalarının kaydedilip yayınlanmasına imkan sağlayan buluşlar ortaya çıktı. Bu buluşların neticesinde ilk hoparlör 1924-1925 yıllarında yapılmıştır. Chester Rice ve Edward Kellogg tarafından yapılan çalışmalar hoparlörü geliştirdi. Bu iki bilim adamının ortaya çıkardığı sistem günümüzde önemli değişikliğe uğramamıştır. Çalışma şekillerine göre elektrodinamik, magnetostatik, elektrostatik ve elektromanyetik hoparlör olmak üzere 4 tip hoparlör vardır. Hareketli bobinli hoparlörler daire veya elips biçiminde bir diyaframdan meydana gelir. Diyafram, ortası ve kenarları boyunca dizilen yaylarla metal bir çerçeveye asılıdır. Diyaframın ortasında sıkıca tutturulmuş silindir şeklinde bir çekirdek ve üstüne sarılı bir ses bobini bulunur. Bobin ve çekirdek bir mıknatısın kutupları arasına yerleştirilmiştir. Önceleri bir yükselticiden alınan doğru akımla çalışan elektromıknatıslar kullanılıyordu. Günümüzde ise yumuşak demirden kalıcı mıknatıslar veya seramik maddeler kullanılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Norveç'in kuzeyinde her yaz 14 haftanın gece gündüz güneşli geçtiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, farelerin Avusturya hariç her yerde yaşadıklarını, Boeing 747'nin kanatlarının uçakla uçmayı ilk başaran Wright kardeşlerin uçtuğu mesafeden daha uzun olduğunu, kir kurtlarının en sevdiği yiyeceklerin kavun olduğunu, kış aylarında Moskova'daki buz pateni pistlerinin 250 bin metrekarelik bir alanı kapladığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasına değinerek başlayan Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi ve ihmali bulunanların hesap vermesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içinde gerekli adımların atılacağını söyledi. Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Gerek millet gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın açıklamasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına tam destek verdiği çalışmalara Türkiye'den 2 helikopter, 2 bot, 1 dalış timiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 geminin katıldığı belirtildi. Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini internet sitesinden saat 10'da açıklayacak. Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde %4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2,5 büyüme kaydetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu, üslerde ağır hasar meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği, her saldırının daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacağı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu. Ve spor, kadın milli voleybol takımımız İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında finalde karşılaştığı ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde İncek Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri Yolu'nun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Ayrıca telefon bağlantılarımızla Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta diliyor programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Gazetenin bugün manşetinde 4 milde facia şeklinde başlık var. 267 kişinin bulunduğu Filojet katamarını dün Girne'nin 4 mil yani 7 kilometre açığında su alarak alabora oldu. Denizde can pazarının yaşandığı facianın ardından ihmaller zinciri tartışılıyor. Filo Denizcilik şirketine ait Filojet dün saat 12.30'da 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyle Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket etti. Gemi limandan 4 mil açıkta henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yolcuların anlatımına göre tekne limandan uzaklaştığında içeri su girmeye başladı. Yolcular durumu mürettebata bildirdi ancak kaptanın bir şey olmaz, bunu hep yaşıyoruz, civatadan kaçıyordur dediği iddia edildi. Ardından ön bölümde hasar oluştu, tekne hızla su aldı. Kaptanın dönüş manevrası ardından 20 dakika içinde alabora olan katamaranda can pazarı yaşandı. Oysa meteorolojik tahminler Girne açıklarındaki olumsuz koşulları seferden önce ortaya koyuyordu. Bir gün önce aynı hatta seyreden feribotlar sert dalgalar nedeniyle şiddetle sallanmış, yolcular panik yaşamıştı. Uzmanların bölgenin dalga boyu bilgileri denizin çok öfkeli olduğunu gösteriyor dediği bir havada Filojet'in nasıl sefere çıkabildiği soru işareti yarattı. Katamaran çatladı mı sorusu var alt başlıkta. Uzmanlar yüksek sürat yapabilmeleri için alüminyum alaşım veya fiberglass gibi hafif malzemelerden üretilen katamaran tipi yolcu gemilerinin ağır deniz şartlarında büyük bir yapısal riske dönüştüğünü, çatlama ve kırılmanın meydana gelebileceğini, geminin ön taraftan su almaya başladığı yönündeki ifadelerin bölgedeki bir yapısal yırtılmaya işaret ettiğini belirtti. Erdoğan, sorumlular hesap verecek diyor açıklamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le telefonda görüşerek hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Erdoğan, kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Bir kazazedenin anlatımına göre olayın ardından gemi personelinden bekledikleri yardımı göremeyen yolcular geminin camlarını kırarak dışarı çıktı ve ardından geminin üst bölümüne ulaşarak burada kurtarılmayı bekledi. Kazazede gemi personelinin yolculara yardım etmek yerine kazaya karışan gemiyi terk ettiğini iddia etti. Çaresiz bekleyiş alt başlığı altında paylaşılıyor haber. Sevgili dinleyenlerimiz, günlük telefon bağlantısında İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Barış Uzun hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın dilerim. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Bir mukabele. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir ve çevresi için sözü size bırakalım Barış Bey.
1: Hemen aktarayım. Kuzey kesimlerimiz Balıkesir ve Çanakkale çevreleri bugün parçalı ve az bulutlu olarak geçirecek. Diğer kesimler ise az bulutlu açık olarak geçecek. Hava sıcaklıklarında düne nazaran önemli bir değişiklik yok. Bugün de yine mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Kuzeyli yönlerden sabah saatlerinde hafif, öğleden sonra olsa kıyı ve güney kesimlerde zaman zaman şiddetini 30 ile 50 km saate çıkartacak kuvvetli rüzgar beklentimiz var. İl merkezlerimizin hava sıcaklıkları bugün için şöyle olacak: İzmir 35, Çanakkale 32, Manisa 34, Aydın 37, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 31 dereceye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi'nde az bulutlu açık hava bekliyoruz. Kuzeyli rüzgarlar yine Ege Denizi'nde hakim. Çanakkale Çeşme arasında kuzey kuzeydoğu, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey kuzeybatı rüzgarlar bugün görülecek. 3 ila 5 bofor sabah saatlerinde, öğleden sonrası Çeşme Bodrum hattında 4 ila 6 bofora kadar şiddetini artıran rüzgarlar

0: bekliyoruz. Bu da bir yarım ila bir buçuk sabah saatlerinde öğleden sonra Çeşme Bodrum arasında bir ileriki açıklarda 2,5 metre dolayında dalga yüksekliğine neden olacak. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde seyredecek. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler, iyi haftalar. İzmir ve çevresi. Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için son hava tahminlerini ikinci bölgemizden, İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aldık. Basını gündem programımızda sizlerle beraberliğimize yine sabah Milliyet gazetesinden haberlerle devam ediyoruz bu sabah. Denizde ve havada zamanla yarış başlığı yer buluyor. Manşet haber grubunda alabora olan gemide kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarına 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 geminin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 insansız hava aracı, 1 kasa tipi uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nden 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 helikopterle 2 sahil güvenlik gemisi de katıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Adana'ya uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Ferhat Kuloğlu hattımızın ucunda son hava tahminlerini bölgesi için bizlerle paylaşacak. Günaydın Ferhat Bey.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
1: Son değerlendirmeler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
2: Hemen aktarıyorum. Bölge geneli parçalı bulutlu. Toroslar mevkiiyle Hatay'ın güney kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar iç ve kıyı kesimlerde batı ve güneyli yönlerden, yüksek kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizde bağlayan hava durumları ve en yüksek sıcakları şöyle: Adana parçalı bulutlu 33 derece, Mersin parçalı bulutlu 32 derece, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 34 derece, Osmaniye parçalı bulutlu 33 derece, Gaziantep parçalı bulutlu 33 derece, Kilis parçalı bulutlu 33 derece ve son olarak Hatay parçalı bulutlu en yüksek 31 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ferhat Bey. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. İyi günler, iyi haftalar. Adana ve çevresi için son tahminleri uzmanlarımızdan Sayın Ferhat Kuloğlu bizlerle paylaştı. Milliyet gazetesinden aktarıyoruz. Haberler endişeli bekleyiş başlığı var. Kazanın ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturuldu. Limanda tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleri de limanın yolcu terminaline geldi. Kaptan tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne faciası ile ilgili yürüttükleri soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin tutuklandığını belirtti. Üstel, bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusur ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözün yaşına bakılmayacaktır, dedi. Güney Kıbrıs'ta önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle Cap Greco bölgesinde 3 teknenin kayalıklara çarpması sonucu Limassol'un tanınmış iş insanlarından 76 yaşındaki Dimis Mavropoulos hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Bir gün önce ölümlü kaza alt başlığı altında paylaşılıyor haber. Batış sebebi kara kutuda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan yolcu gemisinin 514 metre derinliğe indiğini ve kesin batış nedeninin kara kutunun bulunmasıyla aydınlatılacağını açıkladı. Sintine seviye alarmı çalmalıydı. Tırnak içinde verilmiş bu başlık. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Doktor Kaptan Cahit İstikbal, kaptanın dönüş manevrası ile birlikte içeri giren tonlarca su geminin alabora olmasına neden olmuştur. Bunu Güney Kore'deki Sewol feribotu kazası ve İtalya'daki Costa Concordia faciasında gördük, dedi. Kaptan Mehmet Kamba ise tahliye sürecinin kusurlu olduğunu belirterek, gemi ilk olarak su aldığında sintine seviye alarmının çalmış olması gerekirdi. Bu en az 20 dakika kazandırırdı ifadelerini kullandı. Evet, facianın tüm ayrıntıları 7. sayfada veriliyor bugün Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. İstikbal göklerdedir başlığı manşet logonun üzerinde Milliyet gazetesinde 104 yıl önce büyük taarruzla bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan Türkiye, bugün savunma sanayinde geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle küresel oyunculardan biri oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisinde yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin yerli silahlı insansız hava araçları artık Arap dünyasının büyük bölümünde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinde kullanılıyor. Bayraktar TB2, Akıncı, Ankase ve Aksungur gibi Türk yapımı sistemler Katar'dan Fas'a kadar çok sayıda Arap ülkesinin envanterine girdi. Analizde Suudi Arabistan'ın Akıncı ve Karayel Su'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin TB2 ve Akıncı'ya, Katar'la Kuveyt'in TB2'ye yöneldiği, Mısır'ın Akıncı, Tunus'un Ankase, Cezayir'in ise Ankase ve Aksungur aldığı belirtildi. Türk insansız hava araçlarının Körfez'den Kuzey Afrika'ya yayılması, Türkiye'nin savunma sanayi etkisini artırırken bazı ülkelerle teknoloji transferi ve üretim anlaşmalarına dönüşüyor ifadesi yer aldı. Hürriyet Gök Vatan'la buluştu başlığı da var. Her iki haberin de detayları 8. sayfada yer buluyor bugün Milliyet gazetesinde. Son bir haberi paylaşalım. Türkiye artık farklı ligin oyuncusu şeklinde başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma töreninde konuştu. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur, diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı dün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunduğu bilgisi de veriliyor haberde. Böylelikle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim, bakalım şu dakikalarda trafikte durum nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde trafik açık görünüyor şu dakikalarda. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar, yine TEM'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar, Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Maltepe'den Erenköy'e kadar yolculuk süreleri yaklaşık 35 dakika. D100 karayolunda yoğunluk var. Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar 40 dakikada gidiliyor. D100 karayolunda Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yaklaşık 45 dakika yolculuk süresi. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar, TEM'de Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar yarım saatte gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 dakika yolculuk süresi. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 15 dakikada kat ediliyor. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbas Ağa'dan Tersaniye'ye kadar, TEM'de İmes Köprülü Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar, Büyükdere Caddesi'nde TEM Maslak girişinden Levent İş Kulelerine kadar, Bağdat Caddesi'nde Göztepe'den Söğütlü Çeşme'ye kadar 10 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı'nda Bağdat Caddesi'nde Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar güzergah yaklaşık 20 dakikada kat ediliyor. Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar da yoğunluk var. 15 dakika bu güzergahtaki yolculuk süresi. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. İstanbul'dan Samsun'a gidiyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Mümin Turan'dan alacağız son hava tahminlerini bu bölge için. Efendim günaydın.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
1: Son değerlendirmeleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz Mümin Bey.
3: Tabii hemen paylaşalım. Bölgemizde hava partili ve çok bulutlu. Bölgemize bağlı illerden Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Bu yağışların Ordu çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yine bu kuvvetli yağıştan dolayı vatandaşlarımızın dikkatli, tedbirli olmasını istiyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde, rüzgar ise batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, bölgemizin kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar şöyle: Samsun ve Amasya'da 28, Kastamonu ve Çorum'da 27, Ordu ve Tokat'ta 26, Sinop'ta 29 derece bekleniyor. Nurşen Hanım, son tahminler bu yönde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mümin Bey.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar sizlere de.
1: Sağ olun efendim, iyi günler. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Kısa bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden haberler paylaşmadan önce İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Medret İrem Yılmaz bizlerle. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında olacaktır. Rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli, ortalama 30 ila 50 km bölü saat olarak eseceğini öngörüyoruz. Bölgemiz için herhangi güncel meteorolojik bir uyarımız bulunmamaktadır. İstanbul ili ve bölgemize bağlı diğer illerde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: İstanbul 29 derece, Kocaeli 29 derece, Sakarya 30 derece, Edirne 35 derece, Tekirdağ 28 derece, Kırklareli 32 derece, Yalova ise 28 derece. Denizlerimizde herhangi bir fırtına beklentimiz bulunmamaktadır. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada hattında hava durumu parçalı az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusu kuzeybatı yönlerden ortalama 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre aralığında, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre civarında. Görüşümüz iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Medret Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, iyi günler, iyi haftalar. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor başlığı var manşette. Bugün Türkiye'nin güçlenen ordusu ve gelişen savunma sanayine vurgu yapan Başkan Erdoğan, artık farklı bir ligin oyuncusuyuz diyor. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya ilan ederken emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya çalışan, bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Şanlı ordumuzun bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiğimiz aktörler artık Türkiye ile boy ölçüşecek güçte değildir diyor Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Bayramı mesajında ve Harp Okulları diploma töreninde önemli mesajlar verdi. Sevgili dinleyenler, Mehmet Fahri Özkan'ın haberi 11. sayfada yer buluyor bugün sabah gazetesinde. Gurur Günü alt başlık: 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Hava kuvvetlerine teslim edilecek ilk hürjet ilk uçuşunu yaptı. Bilgileri paylaşılıyor manşet haberinin hemen altında. Sür manşette gemide ihmal faciası başlığı var. Filo Denizciliğe ait yolcu gemisi 12.30'da Girne'den Mersin Taşucu'nu hareket ettikten kısa bir süre sonra su almaya başladı. Geri dönmeye çalışan gemi hızla sulara gömüldü. 241 kişi kurtarılırken 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi ise aranıyor. Bir yolcu, kabinin su aldığını görevlilere söyledik. Alışkınız, bir şey olmaz diyerek geçiştirdiler dedi. Başka bir yolcu da sorumsuzluğu şöyle anlattı. Uyarılara rağmen tahliye başlamadı. Patlamayla camlar kırılıp su dolunca hadi çıkıyoruz dediler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Limanı'nda 267 kişiyle Mersin'e hareket eden katamaran yolcu gemisi alabora oldu. İhmaller zinciriyle gelen kazadan kurtulanlar dehşet anlarını sabaha anlattı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik diyor Başkan Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüşmüş ve bu başlık altında açıklamalar, görüşmenin detayları 18. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Sevgili dinleyenlerimiz, Van ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Bu kez hattımızın ucunda uzmanımız Sayın Gamze Deniz var. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgenize ilişkin son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden Gamze Hanım.
2: Tabii ki bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması. Akşam saatlerine kadar Van, Muş ve Bitlis'in kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesini, rüzgarın batılı ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 29, Hakkari 26, Van 24 ve Bitlis'te 23 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda, ekip arkadaşlarınızla birlikte Gamze Hanım. İyi günler, iyi haftalar. Van ve çevresi için son tahminler böyleydi. Devam edelim Sabah gazetesinden haberlerle. Gizli kamera kabusu büyüyor. İstanbul'da bir güzellik merkezinde başlayan gizli kamera arşivi skandalı farklı iş yerlerine de sıçradı. İncelemeye alınan 15 bin farklı mahrem görüntünün epilasyon merkezleri, mağazaların soyunma kabinleri, otel odaları ve günlük kiralanan evlerde çekildiği belirlendi. Görüntüleri satan Secret TV Artı 18 isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş tutuklandı. Nepal'deki sel felaketinden 4 gün sonra mucize kurtuluş, 7 yaşındaki kız çocuğu çamur denizinden sağ çıktı. Detayları 11. sayfada yer buluyor bugün Sabah gazetesinde sevgili dinleyenler. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında iç cephe başlığı var. Bugün Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleye başlarken iç cepheye güvendi. 104 yıl sonra da iç cephemiz için bir ve beraber olmamız şart diyor yazısında. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerinde sıra sevgili dinleyenlerimiz, uzmanlarımızdan Sayın Gülçin Çetin'e kulak verelim. Günaydın efendim.
3: Günaydın başarılı.
0: Son değerlendirmeleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
3: Tabii. Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 30, Kars 23, Ağrı 27 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Gülçin Hanım.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: dilerim. İyi günler, iyi haftalar. Iğdır, Ağrı ve Kars için aldık son tahminleri. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Soykırım örgütü yalan makinesi, Başkan Erdoğan'a hedef alan İsrail Dışişleri Bakanlığı'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Başkan Erdoğan'ın İnsanlık İttifakı adına soykırımcılara sergilediği tavizsiz duruş nedeniyle hedef alındığını belirten Çelik, Netanyahu soykırım örgütü, insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir, dedi. Spor haberi paylaşacağız. Son olarak Sabah gazetesinden Fenerbahçe Samsun'da istediğini aldı. Skor 2-0. Lyon zaferinin ardından Samsun Spor'u hem de deplasmanda yenmek çok iyi sonuç. Kanarya hata yapmadı. En büyük kazancı Oğuz Aydın'dı. Bir gol ve bir asistle oynadı. Vedat da kalitesini gösterdi diyor değerlendirmesinde Ömer Üründül. Maç yorumu spor sayfasında veriliyor bugün Sabah gazetesinde. Noktalamış olduk spor haberiyle Sabah gazetesini. Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki durumu paylaşalım. Şu dakikalarda Ankara'da Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun görünüyor. Eskişehir yolunda ve Konya yolunda şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı trafik. İrfan Başçoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 20 dakikada gidiliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yaklaşık 25 dakika yolculuk süresi. İstasyon Caddesi Elvankent Sapağı'ndan Etimesgut Manlio İstasyonu'na kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, Libya Caddesi Mahmut Esat Caddesi, Aksu Caddesi, Adnan Saygun Caddesi, Bağlar Caddesi katılımından Ankara Tıp Fakültesi Kavşağı'na kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 20 dakika. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan Etlik Sapağı'na kadar, Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar, Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Çevre Yolu çıkışına kadar yolculuk süreleri yaklaşık 10 dakika görünüyor. Ayaş yolunda da Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 10 dakika yolculuk süresi sevgili dinleyenler. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bir şarkı arası verelim. Ardından spor severler için Fotomaç gazetesiyle radyolarınızda olacağız.

0: sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı arasının ardından basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Spor haberleri Foto Maç gazetesinden paylaşmadan önce Diyarbakır ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Mustafa Beyar'a kulak veriyoruz. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşan Hanım. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Bölgeniz için Mustafa Bey.
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölgeye genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa'nın kuzeydoğusunda Karacadağ çevreleri, Şırnak'ın doğusunda Uludere ve Beytülşabak ilçeleri yer almak üzere sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde toz taşma hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek mevsim normalleri 1 ila 2 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 34 derece, Şanlıurfa 35 derece, Mardin 31 derece, Siirt 32 derece, Batman 35 derece ve son olarak Şırnak 29 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar, iyi haftalar diliyoruz. Diyarbakır ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Foto Maç gazetesinden paylaşalım spor haberleri. Sarı lacivert renklerde puntoyla Fenerbahçe başlığı var bugün gazetede. Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe adeta Barcelona gibiydi. Oğuz Aydın ve Muriç'in resital sunduğu gecede kaleci Okan Kocuk farkın açılmasını önledi. Sarı lacivertler muhteşem futbolla taraftarlarını mesetti. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Samsunspor kalecisi Okan Gocuk kurtarışlarıyla farkı önledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon zaferinin moraliyle müthiş bir futbol oynayan Kanarya, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Ligde 2'de 2 yapan İsmail Kartal'ın ekibi Barcelona'nın meşhur tiki takasından kesitler sundu. Oğuz Aydın'ın bir gol bir asistle göz kamaştırdığı gecede Lyon kahramanı Vedat Muriç de ağları havalandırdı. İki yıldız Lyon'dan sonra Samsun'da da döktürdü. Üçte Oğuz'un klas pasında usta işi bir plaseyle 1-0 yapan Muriç bir hafta içinde oynadığı 3 resmi maçta 3 gol attı. Kosovalı forvetin 33'teki kafa vuruşu da üst direğe takıldı. Sahanın yıldızı Oğuz Aydın 49'da sol ayağıyla enfes bir gole imza attı. Skor 2-0 sevgili dinleyenler. Talisca El Cezire'ye sarı lacivertlerde Anderson Talisca Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire ile anlaşmaya vardı. Bilgisi veriliyor. Haberde 3. sayfada detaylar Foto Maç gazetesinde sevgili dinleyenler. Evet, son telefon bağlantımızda basında gündem programımızın 1. bölümünün son telefon bağlantısında uzmanlarımızdan Sayın Yıldıray Sakay'a kulak veriyoruz. Şimdi Konya ve çevresi için alacağız son tahminleri. Günaydın efendim.
2: Günaydın.
0: Bölgeniz için söz sizde Yıldıray Bey.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgesel tahminler yakın uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğleden sonra yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Karaman ve Aksaray'da 27, Niğde'de ise 25 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Yıldıray Bey. İyi günler, iyi haftalar. Konya ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Fotomaç gazetesinden son haberleri paylaşalım. Leo şampiyonluğa geldim diyor bir haberin başlığında. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Rafael Leo 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Leo, Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyonluk için geldim dedi. Rafael Leo Galatasaray'dan 10 milyon avro maaş alacak. Milan'a sonraki satıştan %20 pay verilecek. Milan'a Leo için 38 milyon avro ödenecek sevgili dinleyenler. Deniz Gül Galatasaray'da başlığı da var. Sarı Kırmızılar Porto'nun 22 yaşındaki golcüsü Deniz Gül'de mutlu sona ulaştı. Milli Yıldız bugün İstanbul'a gelecek. Son haber aktaralım. Fırtına telafi peşinde. Ferencvaros şoku ve sonrasındaki süreci geride bırakan Trabzonspor, Ahmet deplasmanında yeni bir sayfa açmak istiyor. Bordo Maviler 3 puan alarak ligde seri yakalamayı hedefliyor. Bugün 21.30'da Diyarbakır Stadında oynanacak maç. Trabzonspor Ahmet karşılaşması sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Fotomaç gazetesiyle basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, son hava tahminleriyle, telefon bağlantılarımızla basında gündem programımız devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneye sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasına değinerek başlayan Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi ve ihmali bulunanların hesap vermesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içinde gerekli adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın açıklamasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına tam destek verdiği çalışmalara Türkiye'den 2 helikopter, 2 bot, 1 dalış timiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 geminin katıldığı belirtildi. Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini internet sitesinden saat 10'da açıklayacak. Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde %4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2,5 büyüme kaydetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu, üslerde ağır hasar meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği, her saldırının daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacağı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise, Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu. Ve spor, kadın milli voleybol takımımız İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında finalde karşılaştığı ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.

0: Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümüyle radyolarınızdayız. Saatlerimiz 9.20'yi gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca telefon bağlantılarımıza da bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize telefonla bağlanarak. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor size. Efendim güzel bir gün ve hafta diliyoruz programımızın bu bölümde ilk olarak Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Kadir Yıldırım hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Son değerlendirmeler neler bölgeniz için bizlere aktarırsanız seviniriz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tunceli çevreleriyle Malatya ve Bingöl'ün kuzey, Elazığ'ın doğu ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, zaman zaman ise dolu at sesinin görülebileceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli 32, Malatya ve Bingöl 31, Adıyaman 34 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Kadir Bey. İyi günler, iyi haftalar. Elazığ ve çevresi için son tahminleri aldık. Tarihin tozlu sayfalarını

0: Gidelim bakalım hangi önemli olaylar yaşanmış. Bugün 31 Ağustos 2026. Tarihte bugün 1876'da Osmanlı Padişahı 5. Murat tahttan indirildi. Yerine kardeşi 2. Abdülhamit Padişah oldu. 1886'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Charleston, Güney Carolina'da meydana gelen depremde 100 kişi yaşamını yitirdi. 1890'da Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı. 1910'da Ankara Gücü Spor Kulübü kuruldu. 1913'te Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu. 1918'de Vahdettin Padişah oldu. O gün Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu. 1939'da Almanya'da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi. 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının arefesinde Polonya kılığına bürünmüş Alman güçlerince düzmece bir saldırı düzenlendi. Saldırı Gliwice vakası olarak tarihe geçti. 1951'de Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Masar Osman Usman vefat etti. 1957'de Malezya Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 1962'de Trinidad ve Tobago Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1966'da Irak ordusu Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elindeki Erbil kentini ele geçirdi. 1970'te İzmir'de Akdeniz oyunlarının yapılacağı Halkapınar Spor Tesisleri inşaat sırasında yandı. 1986'da bir Meksika yolcu uçağıyla küçük bir uçak Kaliforniya'nın Queritos şehri üzerinde havada çarpıştı. Uçaklardaki 67 kişiyle yerdeki 15 kişi yaşamını yitirdi. 1986'da Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi bir tankerle çarpışarak battı. 423 kişi yaşamını yitirdi. 1988'de Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. 1991'de Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bağımsızlığını ilan etti. 1997'de Prenses Diana ile arkadaşı Dodi El Fayed Paris'te bir trafik kazasında öldüler. 1998'de Kuzey Kore ilk uydusunu fırlattı. 1999'da Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı Buenos Aires'ten kalkışı sırasında düştü. 67 kişi hayatını kaybetti. 2005'te Bağdat'ta bir köprüde meydana gelen izdihamda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi. 2010'da Irak Savaşı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın konuşmasıyla resmen bitti. 2015'te tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yalçın Güzelce, 2020'de sinema ve dizi oyuncusu seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, 2021'de Türk Sanat Müziği yorumcusu ve koro şefi İnci Çayırlı ve 2021'de oyuncu, yazar, senarist ve şair Ferhan Şensoy vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda akşam gazetesinden haberler aktaracağız. Girne Mersin hattında facia başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Olumsuz hava koşullarına rağmen 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla denize açılan gemi Girne'nin 8 kilometre açığında su alıp battı. Girne'den dün 12'de hareket eden geminin kaptanı yarım saat sonra su alıyoruz diyerek telsizden yardım çağrısında bulundu. Ekipler bölgeye ulaştığında ters dönmüş bir gemi ve kurtarılmayı bekleyen yüzlerce yolcuyla karşılaştı. Can pazarının yaşandığı olayda 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişi için arama çalışmaları gece devam etti. Geminin daha önce iki defa kaza geçirdiği, dünkü olayda yamalı yerden su aldığı ileri sürüldü. Kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Yolcular gemiyi ilk onlar terk etti dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Açık güverte olmadığı için kabinde sıkışan yolcular camları kırarak kendilerini denize attı. O sırada bir kazazede bir görüntüyü cep telefonuyla kaydetti ve görüntü birinci sayfada, fotoğraf birinci sayfada veriliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, geri dönün dedik, dinlemediler. Alt başlık, kazadan kurtulanlar gemide yaşanan korku ve paniği dehşet içinde anlattı. Kazazedeler su almaya başlayınca geri dönün diye ısrar ettik. Kaptan bir şey olmaz, alışık değilsiniz diyerek reddetti dedi. Geminin fiberglas olduğu için uzun yola uygun olmadığı ve cam yeleklerinin yetersiz olduğu iddia edildi. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere, kayıp olan kişilerinin de bulunmasını, sağlıklı bulunmasını temenni ediyoruz. Satların korsan avı bir başlık. Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisini Sat komandoları böyle kurtardı. MV Lütuf adlı gemiye çıkan korsanlar 2,5 milyon dolar fidye istedi. Somali makamlarının yardım talebi üzerine Türk birliği harekete geçti. 10 gün süren titiz operasyonda 14 korsan öldürüldü. Komandolar korsanların 4 teknesini imha etti bilgisi de veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Ankara ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra, bilgileri uzmanlarımızdan Sayın Ali Dokuyucu'dan alacağız. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için son hava tahminlerini rica ediyoruz sizden.
1: Bölge genelinin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece civarında artacağı beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir: Ankara 30, Çankırı 32, Kırıkkale 30, Bolu 28, Zonguldak 26, Düzce 27, Bartın 29 ve Karabük 30 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Ali Bey. İyi günler. Ankara ve çevresi için son tahminlerden sonra Akşam Gazetesi'nden paylaşalım bir haber. Akşam Gazetesi'nin logosunun üzerinde "Destanımızı şerefle yazarız" sözleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait sözler. Başkan Erdoğan zafer gününde konuştu. "Bizim destanlarımız sadece kanla değil, şan ve şerefle yazılır" dedi. Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir'di. Başkan Erdoğan özel deftere 104 yıl önce olduğu gibi ülkemizi ve bölgemizi hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz diye yazdı. Erdoğan külliyedeki törende de "bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar önce tarih okusun. Bizim ihtiyacımız büyük Türkiye mutabakatı" dedi konuşmasında. Erdoğan teğmenlerin mezuniyet törenine katıldı. Dereceye girenlere diplomalarını verdi. Bilgisi de veriliyor haberde. Hürjet'ten 18 dakikalık tarihi uçuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim için hazırlanan milli eğitim uçağı Hürjet, envantere girmeden önceki ilk uçuşunu Zafer Bayramı'nda gerçekleştirdi. Provokasyonu geçit yok bir haber başlığı detaysa şöyle: terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara izin verilmiyor. Terörist posteri asanlar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi, "milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye ücret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecek" dedi. Diyarbakır'da bir sokağa PKK'lı teröristlerin posterlerini asan 4 kişi ters kelepçeyle emniyete götürüldü. Vali münferit olay açıklaması yaptı. Polis zanlılara göz açtırmadı. Emekli polis eşi ve kızını öldürdü. Detayları 15. sayfada bugün Akşam Gazetesi'nde. Güzellik merkezindeki iğrençliği 3 tutuklama başlığı da var. 15. sayfada yer buluyor detaylar. İttifakın ilk toplantısı İstanbul'da. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Vergi borcu bulunan mükellefler için 72 aya kadar taksiti imkanı yarın sona eriyor. 72 ay taksitte son gün başlığıyla paylaşılıyor haber Akşam Gazetesi'nde. 500 bin kişi BES emeklisi. BES'te bireysel emeklilik sigortasında toplam fon büyüklüğü 2,6 trilyon liraya çıktı. Emekli olanların sayısı ise 501.081'e ulaştı. Karadeniz'de Fener rüzgarı, Fenerbahçe Samsun deplasmanını Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle yenip Beşiktaş derbisi için moral depoladı. Skor 0-2 sevgili dinleyenlerimiz. Aslan'dan Aslan'a 4 yıllık imza başlığı da var. Galatasaray Milan'a 38 milyon avro, Lao'ya da 10 milyon avro yıllık garanti ücret ödeyecek sevgili dinleyenler. Evet, spor haberleriyle noktaladık akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim gazetelerden başlıklarla, ardından basın gündem programımızda radyolarınızda olacağız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Basına Gündem programımız devam ediyor. Cumhuriyet gazetesinden paylaşacağız haberler. Atatürk Türkiye'si başlığını atmış gazete bugün manşetine Büyük Zafer'in 104. yılı coşkuyla kutlandı üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Büyük Atatürk'ün liderliğinde tam bağımsızlık yolunu açan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlandı. Milli mücadelenin başarıya ulaştığı, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin önünün açıldığı günün yıl dönümünde yurttaşlar Anıtkabir'e akın etti. Yurdun dört bir yanından atanın huzuruna koşanlar minnet, saygı ve şükranlarını sundu. Ardından cadde ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerde ay yıldızlı bayraklarla bağımsızlık bayramı kutlandı. Atatürk anıtlarına çelenkler bırakıldı, konser, sergi ve bando gösterileri düzenlendi. Boğaz'da şölen alt başlık. Milli Savunma Bakanlığı 15 gemiyle İstanbul Boğaz geçişi yaptı. 30 gemi 30 limana uğradı. Yurttaşlar gemileri ziyaret etti sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinden haberlerle devam ediyoruz. Girne'de facia, yolcu gemisi alabora oldu, en az 8 can kaybı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında Girne taşucu seferini yapan bir yolcu gemisi alabora oldu. Kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı, 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken 8 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kurtarılan yolculardan biri mürettebatın Pakistanlı olduğunu ve kaza anında iletişim kuramadıklarını söyledi. Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerinin başlattığı arama ve kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları da destek verdi. İlk bilgilere göre yolcu gemisi limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Gökçe'ye soruşturma, yurt dışına para aktarma suçlaması üst başlığıyla veriliyor. Haber detayını Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra aktaracağız. Hattımızda uzmanımız Sayın Özlem Çiçek var. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler neler, bizlere aktarırsanız seviniriz Özlem Hanım.
1: Hemen efendim, hemen aktarıyorum. Bölgemizde bugün akşama kadar hava az bulutlu, açık. Yer yer parçalı bulutu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda 1 ila 3 derece artış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı, öğleden sonra Antalya civarı güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Uyarımız devam etmekte. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Merkezlerimizde beklediğimiz bugünün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Antalya 38 derece, Muğla 34 derece, Isparta 30 derece, Burdur 31 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezinde öğleden sonra güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre civarı, hava az bulutlu, açık, görüşün iyi olması bekleniyor. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz Özlem Hanım. İyi günler, iyi haftalar. Antalya ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Özlem Çiçek bizlerle paylaştı. Cumhuriyet gazetesinden aktarıyoruz haber. Ankara Başsavcılığı, yazarımız Murat Ağrel'in gazetemizde yayımlanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki yatırımları ve para trafiğine ilişkin haberi üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, yazarımız Murat Ağrel'in bugün bilgisine başvuracak. Gökçe'ye soruşturma başlığı altında veriliyor haber. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de hattımızda uzmanlarımızdan Sayın Nurullah Alkan var. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler için söz sizde Nurullah Bey.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. il merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 28 derece. Uşak az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 29 derece. Denizli az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 34 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Nurullah Bey.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler, iyi haftalar. Afyonkarahisar ve çevresi için aldık son tahminleri Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşıyoruz haberler. Emekli Tuğgeneral Ali Er uyardı. Sürecin sonu kanlı bitebilir diyor. Detay şöyle haberin. Emekli Tuğgeneral Ali Er, çerçeve yasayla hukuki zemine kavuşan açılım sürecinden ayrılıkçı Kürt hareketinin güçlenerek çıkacağı görüşünde. Er, DEM ve PKK ne kadar taviz koparırsak kar diye bakıyor. Bu politikanın sonu çok kanlı bitebilir. Hala mı ders almadık uyarısı yapıyor. Çanta yerine poşet, krizin yoksullaştırdığı aileler çocuklarına okul hazırlığı yapamıyor. Okulların açılmasına günler kala, krizin vurduğu ailelerin evlerinde tatlı telaş değil, çaresizlik hakim. Derin yoksulluk ağı yöneticisi Önder Uçar, temel masrafları karşılamakta zorlanan ailelerin çocuklarının okuldan koptuğuna işaret etti. Uçar, çantası olmayan çocuklar okula gitmek istemiyor, dedi. Sanayisizleşme alarmı, iktidarın açıklayacağı yeni orta vadeli program öncesinde iş dünyası uyarılarını sertleştirdi. Sanayiciler ve ekonomistlere göre Türkiye henüz yüksek katma değerli bir yapıya geçemeden tüm üretim gücünü yitirebilir deniyor uyarıda. Elif Özge Yalçın'ın kalemiyle 9. sayfada veriliyor haber bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu haberle noktaladık Cumhuriyet Gazetesi'ni. Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız şimdi. Uzmanlarımızdan Sayın Suat Yıldırım hattımızın ucunda. Efendim günaydın.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için son tahminleri rica ediyoruz sizden Suat Bey.
3: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Kütahya Bilecik'te 27, Eskişehir'de 30, Bursa'da 31 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Suat Bey. İyi günler yaptılar. Son değerlendirmeler böyleydi. Sevgili dinleyenlerimiz bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından son gazetemiz olan Hürriyet'ten başlıklarla haberlerle radyolarınızdayız.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden haberler paylaşmadan önce Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Beyza Çolak Öztürk hattımızda. Efendim merhaba, günaydın.
1: Merhaba, günaydın.
0: Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Beyza Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken rüzgarların batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 27, Artvin 23, Giresun 26, Gümüşhane 25, Rize 26 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu, sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Beyza Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi günler. İyi haftalar. Trabzon ve çevresi için son tahminleri aldık. Hürriyet gazetesinden paylaşalım haber. Göz göre göre facia başlığı var. Gemi battı, 8 kişi öldü, 18 kayıp var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Mersin taşıyıcı seferini yapan yolcu gemisi limandan ayrıldıktan 5 kilometre sonra battı. Göz göre göre gelen faciadan kurtulan yolcular gemi su almaya başladığında mürettebatı uyardı, ancak geminin limana geri dönmediğini iddia etti. Detaylar 10. sayfada ve 1. sayfada da yer buluyor bugün Hürriyet gazetesinde. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı bir diğer haberin başlığı. Detayını Kayseri ve çevresi için son hava tahminleri aldıktan sonra paylaşalım. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Mehmet Kaçmaz var. Günaydın efendim.
2: Günaydın.
0: Kayseri ve çevresi için son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre havanın parçalı bulutlu, sabah saatten 1'in itibaren Sivas çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Kayseri çevreleri Alatı sağanak ve kök kütle sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalinin altında seyirci öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafta arası orta kütlesiye bekleniyor. Bölgemizde ekilen hava durumu ve sıcaklık beklentilerimiz Kayseri parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve kök kütle sağanak yağışlı 25, Kırşehir parçalı bulutlu 27, Nevşehir parçalı bulutlu 23, Sivas parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde itibaren yerel olmak üzere Aralık sağanak ve kök kütle sağanak yağışlı 26, Yozgat parçalı bulutlu 22. Tahminen bu kadar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mehmet Bey. İyi günler, iyi haftalar. Kayseri ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Mehmet Kaçmaz bizlere aktardı. Hürriyet gazetesinden paylaşıyoruz haber. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı başlığıyla veriliyor haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye konusunda gerek millet gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız dedi. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi ihtiyacımız olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı'dır. Ben milletimizin tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan beklentileri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum, diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Açıklamalarda bulunmuş, imkanlarımızı seferber ettik diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Erdoğan, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz dedi. Sağlık Bakanı ile yüz yüze Sağlık Bakanı Memişoğlu Hürriyet'i ziyaret etti. Teşhis ve tedavide en iyiyiz. Günde en az 3 milyon kişiye dokunan sağlık sistemimiz var. Sistemi dünyaya ihraç ediyoruz. Mısır, Gürcistan, Pakistan, Suriye, Kazakistan, Irak. Yeni hedef sağlıklı kalmak. Ücretsiz sağlıklı hayat merkezlerimiz vatandaşlarımızı bekliyor şeklinde açıklama yapmış. Ahmet Hakan'la röportajı Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 4. sayfada yer buluyor bugün Hürriyet gazetesinde. Hastane odasından iyiyim mesajı bir haber başlığı. Hastanede anjiyo olan Cem Yılmaz'ın tedavisi Çanakkale'de sürüyor. Bir iki gün içinde taburcu olması beklenen ünlü komedyen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm" diye yazdı. Altında şimdi de dolar etkisi, altın Ağustos'ta %13'e yakın yükseldi. Bu 1999 sonrası en güçlü aylık performans. Bu kez sadece savaş ve faiz beklentileri değil, doların geleceğine yönelik kaygılarda ön planda diyor değerlendirmesinde Sefer Levent. Detayları 5. sayfada yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Sevgili dinleyenlerimiz, son telefon bağlantısında Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini uzmanımız Sayın Sedat Orhan'dan alacağız. Günaydın efendim.
3: Günaydın.
0: Bölgeniz için son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
3: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 9, Erzincan 14, Ardahan 9, Bayburt 11 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 22, Erzincan 27, Ardahan 21, Bayburt 23 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Sedat Bey. İyi günler, iyi haftalar. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son telefon bağlantımızda Hürriyet gazetesinden son haberi paylaşalım. 30 Ağustos'a büyük kutlama başlığıyla veriliyor haber. Logonun üzerinde sürmanşette 10 binler ataya koştu başlığıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramı başkenti Ankara'da ve tüm yurtta törenlerle büyük coşku içinde kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Atatürk'ün mozolesine A yıldız motifli çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir'i vatandaşların ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Atatürk'e koştu. Zafer bayramını kutladı sevgili dinleyenler. Evet, bu vesileyle bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bu dileklerle de noktalıyoruz Hürriyet gazetesini. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un daveti üzerine zirveye katılmak üzere Bişkek'e gitti. Erdoğan, 1 Eylül Salı günü zirvenin genişletilmiş oturumunda katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında ayrıca bugün ve yarın Bişkek'te temaslarda bulunması, birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini açıkladı. Kurtarılan yolcular, geminin limandan ayrılmasından kısa süre sonra su almaya başladığı ve gemideki görevlileri uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını söylemiş, ayrıca kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapıyor. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'na imza atmıştı. Anlaşma, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi. Ve spor, A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında bu akşam İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Lørdal Sjöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Yoluna 7'de 7 yaparak namağlup devam eden 12 dev adamın İzlanda mücadelesi TRT1 ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak olan ekipler Dünya Kupası bileti alacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde İncek Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.

0: yapayım?
1: Temiz tutuyorum.
0: Koruyorum.
2: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
3: Çünkü çevre benim.
1: Çünkü çevre benim.
4: Hadi sen de çevre benim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, İnşehir, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30 derece. Mersin, Anamur, Antalya, Finike, Hatay, İskenderun ve Antalya, Kaş'ta 29, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27, Artvin, Hopa, Rize, Muğla, Bodrum ve Van, Gavaş, Akdamar, Fener'inde 26 derece. Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Samsun, Atakum bölge, Ordu, Altınordu, Çanakkale, Giresun, Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Dikili, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve Trabzon, Ortahisar Havalimanı'nda 25 derece. Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Kastamonu, İnebolu, Muğla, Datça, Düzce, Akçakoca, Van, Tuşba Liman ve Sinop'ta 24, Bitlis, Adil, Cevaz Liman ve Bitlis Tatvan Liman ve Aydın Kuşadası'nda 23, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Fener'inde 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un daveti üzerine zirveye katılmak üzere Bişkek'e gitti. Erdoğan, 1 Eylül Salı günü zirvenin genişletilmiş oturumunda katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında ayrıca bugün ve yarın Bişkek'te temaslarda bulunması, birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında yolcular tarafından dile getirilen iddiaların incelileceğini açıkladı. Kurtarılan yolcular, geminin limandan ayrılmasından kısa süre sonra su almaya başladığı ve gemideki görevlileri uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını söylemiş, ayrıca kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapıyor. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'na imza atmıştı. Anlaşma, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi. Ve spor, A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında bu akşam İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Löardal Şöl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Yoluna 7'de 7 yaparak namağlup devam eden 12 dev adamın İzlanda mücadelesi TRT1 ve S-Sport'tan naklen yayınlanacak. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak olan ekipler Dünya Kupası bileti alacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde İncek Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
5: Dönecek bir evinin olması da.
4: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
5: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
4: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam kuvvetli sağanak yağışlı 20 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad açık 35, Berlin sağanak yağışlı 26, Helsinki sağanak yağışlı 20, Kiev az bulutlu 28, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra az bulutlu 23, Madrid açık 35, Moskova az bulutlu 24, Paris sağanak yağışlı 24, Priştine az bulutlu 34, Roma az bulutlu ve açık 36, Saraybosna az bulutlu 30, Sofya az bulutlu 32, Tiran az bulutlu ve açık 36, Varşova sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 28 ve Zürih az bulutlu 24 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31 derece, Aşgabat parça bulutlu 37, Astana az bulutlu ve açık 13, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü hafif sağanak yağışlı 25, Bişkek az bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 38, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 36, Kuveyt az bulutlu ve açık 46, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 35, Tahran az bulutlu ve açık 37, Taşkent az bulutlu ve açık 37, Tiflis hafif sağanak yağışlı 25 ve Tokyo çok bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal az bulutlu 23, New York az bulutlu 29, Sydney açık 22 ve Washington az bulutlu 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 30 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 24, Gümülcine açık 33, Kırcaali az bulutlu 31, Köln sağanak yağışlı 21, Komrat az bulutlu 30, Köstence açık 26, Münih sağanak yağışlı 24, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Selanik açık 31, Şumlu az bulutlu 28, Paraklia az bulutlu 30, Valkaneş az bulutlu 29, Zenitsa açık 33, Gazimogosa az bulutlu 34, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 38 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava

0: durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Giresun Yağlıdere'de 206 kilogram, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi'nde 97, Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü'nde 52, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 44, Tokat Erbağ Gökal'da 31, Samsun Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde 30 kilogram, Rize Taşköprü Köyü ve Erzurum Narman'da 27, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 23, Trabzon Of Fidanlık ve Yozgat Çekerek'te 18 kilogram, Bayburt Aydıntepe Kavlatan Köyü'nde 16, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 12 ve Erzincan Tercan'da 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık. Thank you.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneye sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında dün meydana gelen feribot faciası ile ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanlar arasında kaptan, mürettebattan 7 kişi ve işletici şirkete bağlı 1 kişi bulunuyor. Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi ve duruşmanın bu kişilerin getirilmesinin ardından yeniden başlayacağını duyurdu. Mahkemede ilk ifadelerini veren filibot kaptanı ve mürettebat, kazanın dalgaların etkisiyle geminin ön tarafının kopması neticesinde başladığını ve ardından alabora gerçekleştiğini iddia etti. Ayrıca meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu. Yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılın yarın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava ve soruşturma yeniden gündeme gelecek. Bu yıl adalet hizmetlerine ilişkin yeni bir uygulama da devreye giriyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre uzun süren dava ve soruşturma dosyaları ile ilgili vatandaşların başvurularını iletebilmesi amacıyla Alo Adalet 135 hizmeti 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanmaya başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasılat sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,3 büyüme gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasılat bir önceki çeyreğe göre %1,1 yükseldi. Böylece ekonomi üst üste 24 çeyrektir yıllık bazda büyüme kaydetmiş oldu. Sektörel bazda ise %13,3 ile en dikkat çekici artış tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yaşanırken inşaat sektöründe %1,9'luk daralma kaydedildi. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül Salı günü sona eriyor. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya platformundaki hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı bir saldırı yürüttüğü belirtilerek Washington yönetiminin bu saldırıyı sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak için düzenlediği savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemiş, sivillerin de aralarında olduğu iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırıya misilleme olarak Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligin bir diğer maçında ise Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karo oğlan düdük çalacak. Her iki mücadelede beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde İncek Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil.
1: Yağış yörelerde

0: laboratuvarında bildirdiği için biraz da pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin sesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muğla Yatağı'ndan Alişar'ın ortasında düğün kuruldu türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü aldığımız kaynak Ali Eren'in Öyküleriyle Muğla Türküleri kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Olay 1946 yılında Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Alişar köyünde geçer. Köyün ihtiyacından dolayı okul yapılmak üzere iki arsa tespit edilir. Bu arsalardan biri köyde sevilen ve sayılan bir kişi olan Durmuş Karadeniz'e aittir. Sonuçta Muğla'dan Alişar köyüne sonradan yerleşen Karadeli Hüseyin çıt başta olmak üzere Durmuş Karadeniz'in arsasına okulun yapılması konusunda köy halkı karar verir. Yalnız Durmuş arasında bulunan taşların okul yapımında kullanılmamasını ister. Karadeli Hüseyin'in ise inşaat sırasında bu taşları arsadan kaldırması Durmuş ile aralarının açılmasına neden olur. Aynı yılın ilkbaharında köyde bir düğün kurulur. Durmuş da Hüseyin de bu düğüne davetlidirler. Ayrı masalarda oturmalarına rağmen atışırlar. Hüseyin bu düğüne yeni diktiği elbisesiyle gelmiştir. Hüseyin'in yeni elbisesiyle hava atmaya kalkınca iyice tahrik olan Durmuş bıçağını çekerek üzerine yürür ve Hüseyin'in kalbine saplar. Bu ölüm üzerine Alişar'ın ortasında düğün kurulu türküsü yakılır. Deştinli zurnacı Mustafa'ya ilham kaynağı olduğu söylenen bu türkünün en eski bilinen kaynak kişisi Pisili Kemancı Tahir Usta'dır. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu. Davullar zurnalar çaldı duyuldu. Cuma gecesinde kara deli vuruldu. Alişar'ın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın o da adoslar. Her yanım bere. Daha yeni giydim sırtıma kumaşı. Ölüme sebep okulun taşı. Bahane bulmayın Durmuş kardeşi. Alışar'ın yolları tozlu dumanla. Yavaş kaldırın ha dostlar. Her yanım kanlı. İkinci hikaye şu şekilde aktarılmaktadır. 1946 yılında Yatağına bağlı Alişar köyünde okul yapılacaktır. Ama uzun süredir üzerinde okul yapılacak tarlalarla ilgili köylüler arasında bir anlaşmazlık vardır. Okulun Durmuş Karadeniz adlı kişinin arsası üzerine yapılmasına karar verilir. Durmuş Karadeniz arsasını bu hayırlı iş için vermeyi kabul eder ancak arsanın içindeki taşların inşaat için kullanılmasını istemez. Okulun inşaatı başlar. Arsasındaki taşların okul inşaatında kullanıldığını fark eden Durmuş, ustalara taşların için kullandıklarını sorar. Ustalar da Karadeli Hüseyin çıtının bu taşları kullanabileceklerini söylediğini belirtirler. Bir başka gün Durmuş Karadeniz taşların inşaatta kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için okulun yapıldığı yere gelir ve Karadeli Hüseyin ile karşılaşır. İki arkadaş taşlar yüzünden tartışırlar. Karadeli Hüseyin öfkesine yenilerek yerden aldığı taşı atar ve Durmuş'u yaralar. İnşaatta çalışan ustalar araya girer, iki arkadaşı ayırırlar ancak barıştıramazlar.
Köyde iki genç evlenecektir. Bir bahar akşamı köyde düğün kurulur. Davullar, zurnalar çalınmaktadır. Köy ihtiyar heyeti üyesi Karadeli bu düğünde giymek üzere özel olarak boz armutlu bir terziye yeni bir elbise diktirmiştir. Elbisesini giyen Karadeli, düğünün ilk günü olan cuma akşamı verilen düğün yemeğine katılır ve yeni giysisiyle hava atar. Tartışmalı tarlanın sahibi Durmuş da aynı sofradadır. Karadeli'nin tavırlarından rahatsızlık duyar. Yemek merasimi neşe içerisinde davul zurna eşliğinde sürerken okul yapımı için tarlaya çekilecek taşlarla ilgili tartışma konusu tekrar açılır. Tartışma alkolün etkisiyle gittikçe büyür. Kavgaya dönüşür. Kara kavga sırasında Durmuş bıçağını çeker ve Karadeli'nin kalbine saplar. Karadeli hayatını kaybeder. Düğün eğlencesi yerini yasa bırakır. Düğünde çalgıcı olarak Tahir Usta, Ahmet Ali Tozak, zurnacı Mustafa Yıldız ve bir bayan sanatçı bulunmaktadır. Mahalli sanatçı Pisili kemancı Tahir Usta halkın tercümanı olur, yakılan ağıtın bugüne dek taşınmasını sağlar. Türkünün sözleri şöyle. Ali Şah'ın ortasında düğün kuruldu. Davullar zurnalar çaldı duyuldu. Cuma gecesinde Karadeli vuruldu. Ali Şah'ın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın ha dostlar, her yanım dere. Daha yeni giydim sırtıma kumaşı. Ölüme sebep okulun taşı. Bahane bulmayın Durmuş kardeşi. Ali Şah'ın yollara tozlu dumanlar. Yavaş kaldırın ha dostlar.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi. Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında dün meydana gelen feribot faciası ile ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanlar arasında kaptan, mürettebattan 7 kişi ve işletici şirkete bağlı 1 kişi bulunuyor. Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi ve duruşmanın bu kişilerin getirilmesini ardından yeniden başlayacağını duyurdu. Mahkemede ilk ifadelerini veren filibot kaptanı ve mürettebat, kazanın dalgaların etkisiyle geminin ön tarafının kopması neticesinde başladığını ve ardından alabora gerçekleştiğini iddia etti. Ayrıca meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu. Yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılın yarın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava ve soruşturma yeniden gündeme gelecek. Bu yıl adalet hizmetlerine ilişkin yeni bir uygulama da devreye giriyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre uzun süren dava ve soruşturma dosyaları ile ilgili vatandaşların başvurularını iletebilmesi amacıyla Alo Adalet 135 hizmeti 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanmaya başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,3 büyüme gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla bir önceki çeyreğe göre %1,1 yükseldi. Böylece ekonomi üst üste 24 çeyrektir yıllık bazda büyüme kaydetmiş oldu. Sektörel bazda ise %13,3 üçle en dikkat çekici artış tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yaşanırken inşaat sektöründe %1,9'luk daralma kaydedildi. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül Salı günü sona eriyor. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya platformundaki hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı bir saldırı yürüttüğü belirtilerek Washington yönetiminin bu saldırıyı sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak için düzenlediği savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemiş, sivillerin de aralarında olduğu iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırıya misilleme olarak Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligin bir diğer maçında ise Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlu olan düdük çalacak. Her iki mücadelede beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde İnce Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam kuvvetli sağanak yağışlı 20 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad açık 35, Berlin sağanak yağışlı 26, Helsinki sağanak yağışlı 20, Kiev az bulutlu 28, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra az bulutlu 23, Madrid açık 35, Moskova az bulutlu 24, Paris sağanak yağışlı 24, Filistin'e az bulutlu 34, Roma az bulutlu ve açık 36, Saraybosna az bulutlu 30, Sofya az bulutlu 32, Tiran az bulutlu ve açık 36, Varşova sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 28 ve Zürih az bulutlu 24 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31 derece, Aşgabat parça bulutlu 37, Astana az bulutlu ve açık 13, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü hafif sağanak yağışlı 25, Bişkek az bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 38, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 36, Kuveyt az bulutlu ve açık 46, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 35, Tahran az bulutlu ve açık 37, Taşkent az bulutlu ve açık 37, Tiflis hafif sağanak yağışlı 25 ve Tokyo çok bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal az bulutlu 23, New York az bulutlu 29, Sydney açık 22 ve Washington az bulutlu 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 30 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 24, Gümülcine açık 33, Kırcaali az bulutlu 31, Köln sağanak yağışlı 21, Komrat az bulutlu 30, Köstence açık 26, Münih sağanak yağışlı 24, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Selanik açık 31, Şumlu az bulutlu 28, Paraklia az bulutlu 30, Balkaneş az bulutlu 29, Zenitsa açık 33,

Gazi Magosa az bulutlu 34, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 38 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Deneyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: İz bırakanlar.

Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından birini anıyoruz. Bir şarkıyı unutulmaz yapan nedir? Melodisi mi yoksa sözleri mi? Bugün kelimeleriyle milyonların kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. Şarkılara ruh veren, duyguları en yalın haliyle anlatan bir söz ustası, Çiğdem Talo. Onun kaleminden çıkan her söz bir şiir gibi akar ve o sözler yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Şimdi programımıza sanatçının sözlerini yazdığı, Zerrin Zerrin seslendirdiği bir şarkısıyla başlıyoruz. Her şey seninle güzel.

Çiğdem Talo. 1940'lı yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri haline getirdi. Özellikle 1970'li yıllarda Türk pop müziğinin altın döneminde yazdığı sözlerle adını zirveye taşıdı. En önemli işbirliklerinden biri ise besteci Melih Kibar'la oldu. Bu ikili Türk pop müziğinde unutulmaz eserlere imza attı. Talo'nun sözlerinde en dikkat çeken unsur doğallık ve samimiyet. Sanki bir şarkı değil, bir insanın iç sesi konuşur. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve Erol Evgin'in seslendirdiği İşte Öyle Bir Şey adlı şarkısını dinliyoruz.

Çiğdem Talun'un kalemi ne süslü ne de ağırdır ama etkileyicidir. Onun sözlerinde aşk vardır, ayrılık vardır, umut vardır ve en önemlisi hayat vardır. Çiğdem Talo, gündelik dili şiire dönüştürme gücüne sahiptir. Bu yüzden yazdığı şarkılar herkesin kendinden bir parça bulabileceği kadar gerçek ve yakındır. Programımıza Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

1970'ler Türk pop müziğinin altın yılları sevgili dinleyenler. Ve bu dönemin en güçlü sözlerinden birçoğu Çiğdem Talu'ya aittir. Onun kalemi dönemin ruhunu, aşklarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını en doğru şekilde yansıtmıştır. Erol Evgin, Ajda Pekkan ve daha birçok sanatçı onun sözlerini seslendirmiştir. Ve bu eserler yıllar geçse de eskimemiştir. Şimdi yine Erol Evgin'in sesinden dinlediğimiz Söyle Canım adlı eserine kulak veriyoruz.

Çiğdem Talun'un sözleri yalnızca bir döneme değil, her döneme hitap eder sevgili dinleyenler. Onun yazdığı şarkılar bugün hala dinleniyor, hala hissediliyor. Çünkü o insanın en temel duygularını yazdı ve bunu en sade haliyle yaptı. Belki de bu yüzden onun sözleri hiç eskimedi. Yeni Türkü'nün söylediği şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi. Aşk Yeniden.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında kelimeleriyle kalplere dokunan bir sanatçıyı andık. Çiğdem Talo. O, görünmeden iz bırakanlardan, sesiyle değil, sözleriyle yaşayanlardan. Bir şarkının en derin yerinde, bir cümlenin en sade halinde. Hep onun izine rastlarız. Ve bir kez daha anlarız ki, bazen bir şarkıyı unutulmaz yapan sadece bir cümledir. Sevgili dinleyenler, programımıza Erol Evgin'le tanıdığımız, sevdiğimiz bir şarkısıyla veda ediyoruz. Sevdan Olmasa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikte kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında dün meydana gelen feribot faciasıyla ilgili soruşturmada 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanlar arasında kaptan, mürettebattan 7 kişi ve işletici şirkete bağlı 1 kişi bulunuyor. Hakim kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi ve duruşmanın bu kişilerin getirilmesinin ardından yeniden başlayacağını duyurdu. Yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılın yarın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava ve soruşturma yeniden gündeme gelecek. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül Salı günü sona eriyor. Balıkçılar yasağın son ermesiyle birlikte Vira Bismillah diyerek denizlere açılarak yeni av sezonuna başlayacak. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya platformundaki hesabından Amerika'nın Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı bir saldırı yürüttüğü belirtilerek Washington yönetiminin bu saldırıyı sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak için düzenlediği savunuldu. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligin bir diğer maçındaysa Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Her iki mücadelede de Bein Sports bir ekranından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, İnşehir, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30 derece. Mersin, Anamur, Antalya, Finike, Hatay, İskenderun ve Antalya, Kaş'ta 29, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27, Artvin, Hopa, Rize, Muğla, Bodrum ve Van, Gavaş, Akdamar, Fener'inde 26 derece. Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Samsun, Atakum bölge, Ordu, Altınordu, Çanakkale, Giresun, Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Dikili, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve Trabzon, Ortahisar Havalimanı'nda 25 derece. Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Kastamonu, İnebolu, Muğla, Datça, Düzce, Akçakoca, Van, Tuşba Liman ve Sinop'ta 24, Bitlis, Adil, Cevaz Liman, Bitlis, Tatvan Liman ve Aydın, Kuşadası'nda 23, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Fener'inde 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: belki yarın. Ha?
1: Saat 15.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6 kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında dün meydana gelen feribot faciasıyla ilgili soruşturmada 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanlar arasında kaptan, mürettebattan 7 kişi ve işletici şirkete bağlı 1 kişi bulunuyor. Hakim kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi ve duruşmanın bu kişilerin getirilmesinin ardından yeniden başlayacağını duyurdu. Yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılın yarın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava ve soruşturma yeniden gündeme gelecek. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül Salı günü sona eriyor. Balıkçılar yasağın son ermesiyle birlikte bira bismillah diyerek denizlere açılarak yeni av sezonuna başlayacak. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya platformundaki hesabından Amerika'nın Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı bir saldırı yürüttüğü belirtilerek Washington yönetiminin bu saldırıyı sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak için düzenlediği savunuldu. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligin bir diğer maçındaysa Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Her iki mücadelede de Beyin Sports bir ekranından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz.

0: Moskova, gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25, Paris, parçalı bulutlu 12-22, Priştina, gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Roma, az bulutlu 23-32, Saraybosna, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23, Sofya, gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Tiran, az bulutlu 24-34, Varşova, gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Viyana, gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Zürih, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24 derece. Amman, az bulutlu 20-34, Aşgabat, az bulutlu 19-28, Bağdat, az bulutlu 30-40, Bişkek, az bulutlu 14-23, Duşanbe, az bulutlu 25-37, Kabil, az bulutlu 17-33, Kerkük, az bulutlu 24-37, Kuveyt, az bulutlu 32-43, Medine, az bulutlu 31-45, Mekke, az bulutlu 31-43, Riyad, az bulutlu 29-43, Şam, az bulutlu 19-35, Tahran, az bulutlu 22-33, Tiflis, gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25, Tokyo, parçalı bulutlu 24-33 derece, Cezayir, parçalı bulutlu 25-34, Kahire, az bulutlu 24-37, Melbourne, gök gürültülü sağanak yağışlı 12-21, Montreal, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21, New York, gök gürültülü sağanak yağışlı 21-29, Sydney, az bulutlu 12-24, Washington, parçalı bulutlu 23-34 derece, Chaturanga, parçalı bulutlu 16-29, Frankfurt, parçalı bulutlu 14-23, Kırcaali, az bulutlu 18-32, Köln, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21, Komrat, az bulutlu 15-28, Köstence, az bulutlu 18-26, Münih, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23, Podgorica, gök gürültülü sağanak yağışlı 24-35, Selanik, az bulutlu 22-31, Şumna, az bulutlu 15-29, Taraglia, az bulutlu 16-28, Balkaneş, az bulutlu 16-28, Zenitsa, gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29, Gazimagosa, az bulutlu 21-33, Girne, az bulutlu 24-31, Lefkoşa, az bulutlu 20-32, Güzelyurt, az bulutlu ve açık 21-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Giresun Yağlıdere'de 206 kilogram, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi'nde 97, Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü'nde 52, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 44, Tokat Erbaa Gökal'da 31, Samsun Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde 30 kilogram, Rize Taşköprü Köyü ve Erzurum Narman'da 27, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 23, Trabzon Of Fidanlık ve Yozgat Çekerek'te 18 kilogram, Bayburt Aydıntepe Kavlatan Köyü'nde 16, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 12 ve Erzincan Tercan'da 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Konuşma.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında dün meydana gelen feribot faciası ile ilgili soruşturmada 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanlar arasında kaptan, mürettebattan 7 kişi ve işletici şirkete bağlı 1 kişi bulunuyor. Hakim kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi ve duruşmanın bu kişilerin getirilmesinin ardından yeniden başlayacağını duyurdu. Yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılın yarın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava ve soruşturma yeniden gündeme gelecek. Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül Salı günü sona eriyor. Balıkçılar yasağın son ermesiyle birlikte Vira Bismillah diyerek denizlere açılarak yeni av sezonuna başlayacak. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya platformundaki hesabından Amerika'nın Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı bir saldırı yürüttüğü belirtilerek Washington yönetiminin bu saldırıyı sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak için düzenlediği savunuldu. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kübra Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligin bir diğer maçındaysa Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Her iki mücadelede de Bein Sports bir ekranından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
4: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
3: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var programıyla mikrofondayız efendim. Günlerden 31 Ağustos Pazartesi, ayın son günü, haftanın ilk başı ve Eylül ayına gireceğiz. Sonbaharı hissedecek miyiz bilemiyorum ama gerçi sıcaklıklar biraz düştü, onu hissedebiliyoruz. Sonbaharı da inşallah yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız yarın itibarıyla. Güzel bir hafta olsun kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Güzel bir akşam diliyoruz. Güzel şarkılarımız var sizlerle buluşturacağımız. Bunun yanı sıra bağlantılarımız da var tabii ki. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bu saatimizin bağlantıları. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımız var. İkinci saatimizde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. İlk bağlantımızda 13. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Kadir Yıldırım telefon altımızda. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar Tunceli ve Bingöl çevreleriyle Malatya'nın kuzey, Elazığ'ın ise doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli'de 16-32, Malatya ve Bingöl'de 17-32, Adıyaman'da ise 23-35 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Elazığ bağlantımızla başladık. İlerleyen dakikalarda Van bağlantımız var. Tarihte bugün köşesini sizlerle paylaşalım. Şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. 1868 yılında Galatasaray Lisesi Mektebi Sultanı adıyla kurulmuş. 1918'de Vahdettin Paşa padişah olmuş. 1940 yılında Türk-Alman Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiş. 1952'de Et ve Balık Kurumu üretime başlamış. 1971'de heykeltıraş Fadi Bara vefat etmiş. 2000 yılında ise tiyatro sanatçısı Gürcal Tosun vefat etmiş. Tarihte yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. İlerleyen dakikalarda 18 sonrasında hangi programlar var? Bunları da sizlerle buluşturacağız. TRT Haber'in nabzını tutacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle buluşturacağız. Evet, bir Harun Kolçak şarkısıyla Anadolu Rock grubunu dinleyelim. Vermem seni ellerime.

0: Evet, güzel bir cover şarkı dinledik. Bu güzel şarkıyı da hatırladık. Harun Kolçak'tan dinlemek de ayrı bir keyif tabii ki, öyle değil mi? Van'dayız şimdi. Gamze Deniz telefon hattımızda. Gamze Hanım, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sözü size bırakıyoruz.
1: Bölgelerinde havanın Muş, Bitlis ve Van'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın doğulu yönlerden orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra sert rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklıkların Hakkari ve Muş'ta 16, Bitlis ve Van'da 13 derece olması tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler sizlere de.
0: Sağ olun. Yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere bakalım. Antalya'ya gidelim. Manşet yerel gazetesi, Akdeniz Manşet. Yıldırım düştü. Bir dönüm orman yandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü. Evet, bugün itibarıyla yer bulan bir başlık. Yangın öncesi gün sabah saatlerinde Alanya'nın Oba Alacami mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın etkili olduğu bölgede ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği noktadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ederken yangında

0: Yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı da değerlendirildi kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan bir diğer başlığa baktığımızda evet yine Antalya'da Akdeniz'de Yeni Yüzyıl gazetesi aynı şekilde haberi paylaşıyor. Atılan başlıksa düşen yıldırımdan çıkan yangında bir dönüm alan zarar gördüm. Geçiyoruz bir diğer gazetemize. Aksaray 68 Haber yerel gazetesine baktığımızda Ankara yolundaki ulaşıma ani sağanak engelli başlığıyla bugün yer buluyor. Meteoroloji kaynakları tarafından yapılan uyarılar Aksaray merkezde sıkıntıya neden olmazken özellikle Ankara yolu üzerinde Tuzgölü bölgesinde trafik başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandı. Yaz ayının son günlerine gelinirken ülke genelinde günler önce yapılan meteorolojik uyarılar ülke genelinde karşılık bulurken Aksaray sınırları içerisinde büyük bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle Aksaray-Ankara karayolunda yaşanan sel olayı nedeniyle Aksaray-Ankara istikametinde trafik akışı Aksaray-Şerifli-Koçhisar arasında dururken karayolu ekipleri ve destek veren ekiplerin yol üzerine yığılan kum ve diğer atıkları temizlemeleri sonrası yeniden trafiğe açıldı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. Evet, gazetelerimiz bir hayli fazla. Ardahan'ın Anadolu Haber yerel gazetesinde Ardahan'da hava dengesi değişti. Yağış ve dolu çiftçinin hasadını vurdu. Evet, şöyle detaylara baktığımızda Ardahan ve çevre illerde yaklaşık 10 gündür etkili olan fırtına, kuvvetli sağanak ve dolu yağışları günlük yaşamın yanı sıra tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor. Hasat döneminin sonuna yaklaşılırken etkili olan yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisinde ürünler zarar görürken kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılacak yemlik ürünlerin tarlalarda kalması çiftçileri endişelendiriyor. Samsun'dayız, 10. Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Mümin Turan telefon hattımızda. Mümin Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için son değerlendirmeleri alalım.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgemize bağlı illerden Samsun ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde, rüzgar ise batı ve kuzey batıdan hafif ve orta kuvvet keseceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar şöyle: Samsun ve Sinop 21-27, Kastamonu 10-28, Ordu 20-26, Tokat 14-28, Amasya 15-29, Çorum'da 12-27 derece bekleniyor. Sibel Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri aktarmaya devam edeceğiz. TRT Haber'in son dakika gelişmeleri de var. Güzel bir şarkı. Kahveler hazır mı? O halde Mebrure söylüyor. Orta kahve çaycanızda.

0: Birinci Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Hasan Gürbüz telefon hattımızda. Hasan Bey, hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki bölgemiz şu saatlere kadar parçalı bulutlu bir havaya hakimdi. Şu saatten itibariyle ise az bulutlu açık bir havanın etkisinde. Yarın sabah saatleri öğle saatler arasında parçalı bulutlu. Öğleden sonra yine az bulutlu açık bir havanın etkisinde olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'daki en düşük hava sıcaklığının 20-22 derece aralığında, yani en yüksek hava sıcaklığının ise 29-30 derece civarında olmasını bekliyoruz. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de ise Tekirdağ'daki en düşük hava sıcaklığının 20 derece civarında, en yüksek hava sıcaklığının 29, Kırklareli'de en düşük hava sıcaklığının 19, en yüksek hava sıcaklığının 32, Edirne'de en düşük hava sıcaklığının 19 ve en yüksek hava sıcaklığının 35 derece civarında olmasını bekliyoruz. Yalova'da gece sıcaklığının en düşük hava sıcaklığının 20 derece, en yüksek hava sıcaklığının 30 derece civarında. Kocaeli ve Sakarya'da ise gece en düşük hava sıcaklığının 19-21 derece aralığında, gece gündüz en yüksek hava sıcaklığının ise 29-31 derece aralığında olmasını bekliyoruz. Denizlerde fırtına beklentimiz yok. Genel itibariyle kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette. Yarın öğle saatlerinden sonra ise zaman zaman kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. 30 ila 50 kilometre aralığında. Beklentimiz şu an itibariyle bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, İstanbul bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Şöyle TRT Haber'e bakalım. Son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Bir diğer sıcak gelişmeye bakalım. Geleceğin elektrikli araçları Teknofest 2026'da piste çıkıyor. Gençlerin tasarladığı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde yarışacak kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer başlıksa Alo Adalet 135 hattı yarın hizmete sunuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yarın itibariyle Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak. Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Katil İsrail askerlerinin Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği yağmalara ilişkin 25 soruşturma kapatıldı deniyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, diğer bir sıcak gelişmeye baktığımızda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları da yer buluyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakla, aksine ağır bedel ödenmesine sebep olabilmektedir açıklamasını yapıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir açıklamasını yapıyor. Evet, son dakika gelişmeler bu şekilde. Kıymetli dinleyicilerimiz, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere de bakalım. Lefkoşa'nın Avrupa Gazetesi'nde denizde 267 feryat, 8 ölü, 18 kayıp. Evet, yolcular gemi su alıyor, geri dönün diye bağırıp çağırdılar ama dinletemediler ve gemi battı. Batan gemiyi ilk terk eden de görevliler oldu. Yolcular bizi ölüme terk ettiler dedi. Girne Taşucu seferini yapan Filojet gemisi büyük bir ihmal ve sorumsuzluk sonucu Girne'nin 2 kilometre açığında sulara gömüldü. Gemide 267 yolcu bulunuyordu. Tufan Erhürman'ın yaptığı açıklamaya göre 249 kişiye ulaşıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye ise ulaşılamadı. 4 gemi, 2 helikopter, İHA ve uçaklarla aramalara devam ediliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Eskişehir'deyiz. Suat Yıldırım telefon hattımızda. Suat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Leyla Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 17'ye 31, Bursa'da 18'e 33, Kütahya'da 13'e 30, Bilecik'te ise 16'ya 30 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Suat Bey.
2: Teşekkürler.
0: Evet, Eskişehir bağlantımızı da uğurladık. Avangard Orkestrası eşliğinde Cören Akın'a kulak verelim. Bir Seden Aksu şarkısıyla Kalp Unutmaz radyonuzda. Müzik

0: Konya bağlantımızda Yıldıray Sakay yer alıyor. Yıldıray Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karamanlı'ydı, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemize bağlı yıl merkezlerinde bu gece yarın havanın az bulutlu ve açık. Bu akşam saatlerinde ve yarın öğleden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Yarın öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 18'e 30, Aksaray'da 16'ya 30, Karaman'da 14'e 29, Niğde'de ise 14'e 28 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, şöyle TRT Haber'in sayfasına baktığımızda altın değer kaybetti. Evet, son dakika bir gelişme. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.855.000 liraya indi deniyor. Fox News gazetesi, Trump İran'ın Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri hava üslerinin hedef almasına karşılık vereceklerini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'nın dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki Amerikan hava üslerini balistik füzeler hedef almasının ardından bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı. Evet, iki sıcak gelişmeyi sizlerle sıcağı sıcağına paylaştık. Şöyle yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselerle devam edelim. Şöyle bakıyorum. Tekirdağ'ın Çerkezköy Bakış gazetesi, orman yangınlarına karşı tedbirler değerlendirildi başlığıyla yer bulmuş. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında orman yangınları tedbirleri toplantısı düzenlendi. Meteorolojik değerlendirmelerde Güney Marmara'da 30 Ağustos'a kadar kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların etkili olmasının beklendiği belirtildi denilmiş ve toplantıda söz konusu tarihlerde ilgili kurum ve kuruluşların teyakkuz halinde bulunması, orman yangınlarının önlenmesi, erken tespit edilmesi ve müdahale çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi amacıyla alınan ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Adana'nın Çukurova Barış Yerel Gazetesi'nde Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başlığıyla bugün yer buldu ve fotoğrafla da desteklendi. Meteorolojinin Adana'nın kuzu ilçeleri için yaptığı kuvvetli sağanak ve dolu yağış uyarısının ardından Kozan'ın Gaziköy Mahallesi'nde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sırasında ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarlalara düştü. Dolu nedeniyle tarım arazileri kısa sürede beyaza bürünürken vatandaşlar cep telefonlarıyla yağışı görüntüledi. Bölgede birçok arazide hasatlar gerçekleştiği gibi olumsuzluk yaşanmadı öğrenildi. Hakikaten ceviz büyüklüğünde görüyorum fotoğrafta kıymetli dinleyicilerimiz. Evet. Son iki bağlantımız kaldı. Öncesinde bir şarkı arası verelim. Anatol Yarak, Cesaretin Var mı Aşka diyor.

0: Diyarbakır'dayız. Mustafa Bey ar telefon hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Mustafa Bey. Şu anda duyacağım. Evet Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Çırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Evet bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde tozlaşma hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına gelirse 1 ila 2 derece civarında artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarımız genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 21-36, Şanlıurfa 24-36, Mardin 23-32, Siirt 22-34, Batman 19-36 ve son olarak Şırnak 22-31 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'da şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet hemen Kayseri bağlantımızı da buluşturalım ve sonrasında güzel bir şarkıyla saat başı raporlarına doğru ilerleyelim. Adana'nın Çukurova Pres yerel gazetesi 267 kişiyi taşıyan gemi battı, 7 ölü 23 kayıp denizde facia başlığıyla evet yer vermiş kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle haberin detaylarına bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girin açıklarında batan 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisine ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Üstel açıklamasında 237 kişi kurtarıldı, 23 kişi aranıyor denilmiş. Geminin önceki gün hava şartları nedeniyle sefere çıkmamasına rağmen bugün sefere çıkmasıyla ilgili konuşan Üstel, sefere çıkmadan önce meteorolojiden aldıkları deniz bilgileri doğrultusunda yola çıktılar diye altını da çizmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Kayseri'deyiz Mehmet Kaçmaz. Telefon hattımızda Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalanması geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normalde civarında seveceğini görüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafta arasına orta kuvvetli esneyeceği bekleniyor. Bölgemizde etkilenen hava durumu ve sıcaklık beklentilerimiz Kayseri parçalı az bulutlu 12-28, Kırşehir parçalı az bulutlu 14-29, Nevşehir parçalı ve az bulutlu 14-26, Sivas parçalı ve az bulutlu 12-27, Yozgat parçalı ve az bulutlu 11-24. Tahminlerimiz kadar iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Bu rakibin Sevda Şengül'ün işbirliğinde bir Kenan Doğulu şarkısı Tutamıyorum Zamanı. Ardından saat başı rapor ve haberleri sizlerle buluşturacağız. Uyarılarımız da var. Lütfen dikkate alın. Ona göre dışarıya çıkın. Hazırlıksız yakalanmayın. Her zaman söylüyoruz. İkinci saatimizde de spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte burada olacağız. Güzel şarkılarımız sizlerle buluşacak. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Seri tabirin nabzını tutacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edeceğiz. 18 sonrasındaki programlarımızı da hatırlatacağız. Tabii ki son 8 bağlantımızı da sırasıyla sizlerle buluşturacağız. Tutamıyorum Zamanı şu anda radyonuzda.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında dün meydana gelen feribot faciasıyla ilgili soruşturmada 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanlar arasında kaptan, mürettebattan 7 kişi ve işletici şirkete bağlı 1 kişi bulunuyor. Hakim kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi ve duruşmanın bu kişilerin getirilmesinin ardından yeniden başlayacağını duyurdu. Yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılın yarın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava ve soruşturma yeniden gündeme gelecek. Hırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül Salı günü sona eriyor. Balıkçılar yasağın son ermesiyle birlikte Vira Bismillah diyerek denizlere açılarak yeni av sezonuna başlayacak. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya platformundaki hesabından Amerika'nın Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı bir saldırı yürüttüğü belirtilerek Washington yönetiminin bu saldırıyı sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak için düzenlediği savunuldu. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kübra Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligin bir diğer maçındaysa Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Her iki mücadelede de Beyin Sports bir ekranından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün hayatını. İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Asinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var programının ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bocak'la birlikte güzel bir akşam diliyoruz. Güzel bir hafta olsun. Yine bu saatimizde de güzel şarkılarımız sizlerle buluşacak. 18 sonrasında da güzel programlarımız var. Onları da hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. TRT Haber'in nabzını tutacağız. Genel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Adana bağlantımız hazır. Hasan Hüseyin Özkan telefon hattımızda. Hasan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Lera Hanım, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu Toroslar mevkinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın iç ve kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, yüksek kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şu şekilde. Adana az bulutlu ve açık, en düşük 24, en yüksek 35. Mersin parçalı bulutlu 25-33. Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 21-36. Osmaniye parçalı bulutlu 23-33. Gaziantep az bulutlu 21-34. Kilis az bulutlu 21-34. Ve son olarak Hatay parçalı bulutlu, en düşük 22, en yüksek 30 derece. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar Dilan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. Yayınlar diliyoruz bizler de.
0: Sağ olun. İstanbul trafiğine bakalım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar ortalama yolculuk süreniz 31 dakika. TEM Sadabat 2 viyadüğünden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 21 dakika. E5'te Deviz Karayolu Havalimanı kavşağından Küçükçekmece kavşağına kadar 29 dakikalık bir süreç var. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 14 dakika. TEM Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 15. E5'te Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 24 dakika. Yeşilköy-Mahmutbey bağlantı yolu Yeşilköy-Mahmutbey ekspres yolu Güneşli Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar 25 dakikalık bir süreç var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ok Meydanı'na kadar trafik durma noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'ya geçişler, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı şu dakikalarda. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda olsun. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumuna da bakacağız. Güzel bir şarkımız var. Bir cover şarkısı, Anatolia Rock'tan bir Edip Akbayram şarkısı. Yalan Oldu radyonuzda. Sesi Radyosu'nda olsun. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumuna da bakacağız. Güzel bir şarkımız var. Bir cover şarkısı, Anatolia Rock'tan bir Edip Akbayram şarkısı. Yalan Oldu radyonuzda.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde Ali Dokuyucu yer alıyor. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Şu an Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Mardin ve Ankara için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece civarında artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 16.30, Çankırı 13.31, Kırıkkale 17.31, Bolu 12.28, Zonguldak 18.26, Düzce 16.28, Bartın 14.30, Karabük 15.31 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Evet, 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nü de uğurladık. Diyarbakır'ın Dolay Yerel Gazetesi'nde Bağlar'da yıldırım faciası yer alıyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yıldırım, kırsal yukarı Molla Ali mahallesindeki bir ağda bulunan koyunların arasına isabet etti. Olayda 21 koyun telef oldu. Bir diğer gazetemize bakalım. Hangi gazete? Şöyle bakıyorum. Evet, gazetemiz Gazi Mausa, gündem Kıbrıs. En fazla yağış metrekare 60 kilogramla Beyermudun'da kaydedildi deniyor. Geçiyoruz bir diğer gazeteye. Diyarbakır'ın Güneydoğu Ekspresi de yine koyunlara yıldırım isabet etti başlığıyla bugün yer buluyor kıymetli dinleyicilerimiz. Yine Diyarbakır'dan gidiyoruz. Güneydoğu Güncel Yerel Gazetesi'nde Diyarbakır'da sıcak havanın ardından sağanak yağış başlığı yer alıyor. Hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiği Diyarbakır'da öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış yaklaşık 10 dakika sürdü. Kısa süreli yağış kentte serinlik oluştururken vatandaşlara da nefes aldırdı deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yerel ulusal basında yer bulan gazetelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Antalya'dayız bu kez. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Ercüment Avşar telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
2: Tabii ki bölgemizde hava az bulutlu ve açık. Yer yer parçalı bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarına 1 ila 3 derece bir artış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerine itibaren sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, özellikle sahil kesimlere yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Şimdi merkezlerimize beklenen hava durumları ile gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıklarını özetleyelim. Antalya az bulutlu ve açık olmak üzere minimum 26, maksimum 36 derece. Muğla az bulutlu ve açık, minimum 21, maksimum 35 derece. Isparta parçalı az bulutlu, minimum 15, maksimum 31 derece. Burdur parçalı az bulutlu, minimum 18, maksimum 32 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu, rüzgar kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nde öğleden sonra güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, hava az bulutlu ve açık, görüş mesafesi iyi. Bölgemize ilgi aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Antalya bağlantımızı da uğurladık. Şöyle 90'lı yıllara gidelim. Sibel Alaş, Mavi Dişler şarkısıyla radyonuzda olacak. Sonrasında İzmir bağlantısıyla buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Birazdan İzmir bağlantısıyla devam edeceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de paylaşacağım. Bu arada şöyle TRT Haber'e göz atıyorum. İngiltere'de yeni doğan bebek ölümü başlığı var. İngiltere'de yeni doğanın ölümüyle ilgili 7 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alınmış. Bir diğer habere baktığımızda Filo Denizcilik Şirketi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan deniz seferleri durdurulmuş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Filo Denizcilik Şirketi'nin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu deniyor. Evet, İzmir bağlantımızla 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze gidiyoruz. Nevzat Bozkurt telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Bey. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu akşam hava tahmin raporunu aktarıyorum. Bölgemiz geneli az bulutlu. Yarın öğleden sonra kuzey kesimlerde yer yer parçalı buzlu geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif kuvvette, yarın kıyı kesimlerde orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizdeki hava durumunu aktarıyorum. İzmir için az bulutlu ve açık geçecek. En düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece. Çanakkale az bulutlu, yarın öğleden sonra parçalı ve az bulutlu. En düşük 21, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Manisa az bulutlu ve açık. En düşük 22, en yüksek 36 derece. Aydın az bulutlu ve açık 23-39. Balıkesir az bulutlu, yarın öğleden sonra parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 32 derece bekleniyor. Denizlerimizde ise az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6 bofor kuvvetinde esecek. Çeşme Bodrum arasında rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde esecek. Bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. İyi günler.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Güzel bir hafta diliyoruz.
1: Rica ederim.
0: İzmir bağlantımızı da uğurladık. Birazdan Trabzon'a gideceğiz. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'de yaşanan düzensiz göçmen akını ile ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupları gösterdiği. Bir diğer sıcak gelişme ise İskoç hükümetine İsrail'e yönelik boykot ve yatırımları tam uygulaması çağrısı yapıldı. İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney'in hükümet programında İsrail'e yönelik boykot ve yaptırımların tam uygulanmasına ilişkin planlara yer vermesi çağrısı yapıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Trabzon'dayız. Bu kez Beyza Çolak Öztürk telefon hattımızda. Beyza Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken rüzgarların batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli şekilde esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 28'e 19, Artvin 23'e 17, Giresun 26'ya 19, Gümüşhane 26'ya 14, Rize 27'ye 20 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Havanın çok bulutlu sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, doğusu 1,5 ila 2,5 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Beyza Hanım. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Iğdır bağlantımızı da birazdan paylaşalım. TRT Haber'in sıcak gelişmelerinden biri daha. Fransız milletvekili İsrail'in soykırım niyeti karşısında hükümetin sessizliğini eleştirdi. Fransa'da milletvekili Panot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in soykırım niyetini ortaya koyduğu sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Fransız hükümetinin bu durum karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi. Bir diğer sıcak gelişme ise Nijerya'da 65 binden fazla şüpheli kolera vakası tespit edildi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jide İdris, ülkedeki kolera salgınının seyrine ilişkin durum raporunu paylaştı deniyor. Iğdır'dayız. Gülçin Çetin telefon hattımızda. Gülçin Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Diler Hanım.
0: Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, yarın aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 17'ye 29, Kars 9'a 22, Ağrı 11'e 26 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Evet, Iğdır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Ayros'la devam edelim sevgili Yeter. Evet. Ah şu eller, gurbet türküsüyle Ayros'u dinleyelim.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Afyonkarahisar'dayız. Nurullah Halkan telefon hattımızda. Nurullah Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Diler Hanım.
0: Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Tabii ki hemen attayım. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, gecenin en düşük sıcaklığı 15, yarın günün en yüksek sıcaklığı 30 derece. Uşak az bulutlu ve açık, gecenin en düşük sıcaklığı 16, yarın günün en yüksek sıcaklığı 31 derece. Denizli az bulutlu ve açık, gecenin en düşük sıcaklığı 23, yarın günün en yüksek sıcaklığı 37 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Nurullah Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun. Afyonkarahisar'ı da uğurladık. Birazdan Erzurum bağlantımız var. Öncesinde de başkentin trafiği var. Ama onun da öncesinde şöyle sizleri 90'lı yıllara götürelim. 98 yılına hatta. Grup Artı 1 hatırlasana sevgilimle radyonuzda.

0: Evet, Erzurum'dayız. Sedat Orhan telefon hattımızda. Sedat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Erzincan Ardahan Bayburt ve Erzurum için söz sizde, buyurun.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece beklenilen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 9, Erzincan 14, Ardahan 8, Bayburt 11 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. Eylül ayına giriş yaptığımız yarın. Evet, yarın Eylül'ün 1'i ve Salı günü. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis şehirleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Çarşamba gününe baktığımızda yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan şehirleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Perşembe günü yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde normalin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle programlarımızı da hatırlatalım. 18 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında M5 dakika var 18.20'de. 19 saat başı rapor ve haberlerin sonrasında 19.20'de biliyor muydunuz var. 19.30'dayız bırakanlar. 20 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında 20.30'da yaşamın izleri var. 21 saat başı rapor ve haberler ve yurt dışının sonrasında benim hazırlayıp sunduğum Gecenin Sesi programına davetlisiniz. En özel şiirler, en duygusal şarkılar saat 21'e kadar sürecek. 23.30'da Öykü'den Türkiye programını da dinleyebilirsiniz. Gece yarısından sonra programlarımızın kaçıranlar için tekrarları oluyor. 1.30'dayız bırakanlar, 2.30'da Öykü'den Türkiye, 3.30'da yaşamın izleri var. 4.30, 5.30, 6.30, 7.30 3 günlük hava raporumuz, denizcilerimiz için 3 günlük deniz raporumuz var ve sabahın ilk ışıklarına kadar her saat başı raporlarımızı, haberlerimizi ulaştırdıktan sonra en güzel şarkılarda sizlerle buluşmaya devam edecek. Başkentin trafiğine baktığımızda trafik durma noktasında Konya yolu Turgut Özal Bulvarı Eskişehir yolu sapağından Fatih Köprüsü'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 43 dakika. Yeni Çiftlik Bulvarı Celal Bayar Bulvarı tren yolu geçidinden Tan Doğan Gar ayrımına kadar 13 dakika. Atatürk Bulvarı BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 31 dakika. Otosanayi yolu Etimesgut Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar da 7 dakikalık bir süreç var. Şöyle en yoğun güzergahlara baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı. Şehir merkezinde yoğunluk var. Konya yolunda şehir dışına kadar yoğunluk varken şehir merkezinde trafik durma noktasında. Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Çevre yollarında da yine trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin kıymetli dinleyicilerimiz. Atmosferden haber var programımızın hazırlayıcısı. Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sizden iki gün müsaade istiyoruz. Rabbimden bir mani çıkmazsa 3 Eylül Perşembe sabahı 8.15'te basında gündem programıyla mikrofonda olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyoruz. Her düşüş bir kalkış. Her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi haftalar Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 29, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 30, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 28 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 26, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 26 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 26, Iğdır 30, Kars 23, Manatya 31, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 29 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında kümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken, yıl sonuna kadar gelişmiş X-Ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Almin Han Tavı üstünde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için trambolini araştırdık. Biliyor musunuz, trambolin üzerinde sıçrama egzersizleri özellikle güne başlarken kendinize yapabileceğiniz en güzel iyiliklerin başında. Sağlık ve fitness bakımından başka hiçbir egzersizde aynı etkiyi göremeyeceğiniz trambolinle sıçrama eğlenceli olduğu kadar faydalı da. Üstelik ailece de yapabileceğiniz bir etkinlik. Sıçrama ile birlikte gelen esneme vücuda birçok açıdan olumlu yönde etki eder ve performansınızı da en üst seviyeye çıkarır. Trambolin egzersizleri denge kabiliyeti başta olmak üzere vücut koordinasyonu, elastikiyet ve kas yapısı geliştirme konularında son derece etkili. Trambolinde yapacağınız yalnızca 15-20 dakikalık egzersizler sonucunda vücudunuzu forma sokabileceğinizi de biliyor muydunuz? Üstelik bu esnada yer çekimine meydan okuyarak doyasıya da eğlenebiliyorsunuz. Trambolin 7'den 70'e her yaştan ve spor düzeyinden kişiye eksiksiz bir egzersiz alternatifi sunuyor. Peki trambolinin vücutta yarattığı mucizevi etkiler nedir? Bir kere zıplama antrenmanı. Zıplama antrenmanının en belirgin faydası, vücudun sıçrama aktivitesiyle birlikte beynin serebellum adlı bölgesinin uyarılması. Bu bölge beyinde denge ve kaba motor becerileriyle konsantrasyon ve odaklanmadan sorumlu. Güne başlarken ya da gün içinde yapılacak 5 dakika, sadece bir 5 dakika trambolinle zıplama antrenmanı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda dikkat becerilerinin gelişmesine ve odaklanma sorununun çözülmesine yardımcı oluyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, yani NASA'nın yaptığı araştırmalara göre günde sadece hem yetişkinlerde hem de çocuklarda dikkat becerilerinin gelişmesine ve odaklanma sorununun çözülmesine yardımcı oluyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, yani NASA'nın yaptığı araştırmalara göre günde sadece 10 dakika zıplama egzersizi yapan bir bireyin

0: ağırlıksız kalma hali ve hemen arkasından gelen yer çekim etkisi, iki yönlü çalışan bir pompa gibi hücrelerden zararlı toksinleri çekip kan dolaşımı ile gelen besin ve oksijenleri onların yerine yerleştiriyor. Böylece lenfatik sıvı dolaşımı etkisi artacağından toksinlerin atılmasına ve vücudun kendi kendini temizlemesine yardımcı oluyor. İki sadece bu kadar da değil. Yapılan herhangi bir egzersiz kalp atış hızını artırıyorsa buna kardiyovasküler egzersiz adı verilir. Koşu ve tempolu yürüyüş gibi egzersizler kalp sağlığı için çok faydalıdır, sizler de bilirsiniz. Ancak tek farkla, koşu ya da tempolu yürüyüş sırasında kalça, dizler, sırt, bacak, bilekler ve omurga diskleri bir hayli zorlanır. Buna karşın koşuyu bir trombolin üzerinde yapmayı denerseniz bu zorlanma ve sarsıntı %95'e kadar azalır. Ayrıca kalp de koşuya oranla çok daha fazla çalışır. Örneğin 12 dakikalık bir sıçrama sırasında koşma egzersizine göre 10 kalori daha fazla yakabilirsiniz. Böylece fazla yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız trambolinle zayıflama egzersizi de mümkün. Sert zeminde koşmaya göre çok daha fazla kalori harcarken diğer eklemlerinizin sağlığını da koruyabilirsiniz. Son zamanlarda yapılan bir başka araştırmaya göre de sıçramanın kemik yoğunluğunu arttırdığı da ortaya konmuş. Araştırmaya göre 8 ay boyunca 10 ve üzerinde sıçrama hareketi yapan çocuklarda diğer çocuklara oranla %1.2 daha fazla kemik yoğunluğu tespit edilmiş. İlk anda bu oran kulağa çok küçükmüş gibi gelse de aslında %5 oranındaki bir kemik yoğunluğu artışının osteoporotik kırılma ihtimalini %40'ın üzerinde azalttığı söyleniyor. Böylece %1'lik bir kemik yoğunluğu çok fazla önem kazanıyor. Gün içinde 20 dakika trambolin antrenmanı 1 saatlik kardiyo koşusuna eşdeğer. Metabolizmanın hızlanmasını sağlarken kalori ve yağ yakımını da hızlandırdığı için kilo vermeye de çok yardımcı. Damarların genişlemesini sağlayan sıçrama kan basıncını düşürüyor, kan akışını rahatlatıyor. Böylece pek çok vücut bölümünde doğal bir ağrı kesici etki yaratıyor. Endorfin hormonunun artmasını sağlıyor ve sinir sistemini strese karşı da koruyor. Evet, bir sonraki programımıza kadar. Bulduğunuz bir yer vardır mutlaka trombolini olan. Hemen gidin, şöyle kendinizi atın ve zıplayın zıplayabildiğiniz kadar. Bir yandan da kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışırsan,
1: evden oturuyordum, mesaj geldi telefonu.

0: Seyretme. Petrolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değil.

0: Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
1: Saat 19.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 17 bakanlıkta bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katıldı. Ersoy, son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapındaki üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumdadır, dedi. Türkiye, yapay zeka alanında yatırım ve üretim ekosistemini büyütmek amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve yapay zeka fabrikaları kuracak, temel araştırmadan şirketlerin ölçeklenmesine kadar uzanan iki aşamalı fon mekanizmasını devreye alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salı günü itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında yeni aksamalara yol açabileceği endişelerin artırmasıyla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Libya'da yıllardır süren siyasi bölünmüşlüğü sona erdirebilecek yeni bir adım atıldı. Doğu ve Batı'daki güçlerin temsil edildiği 4+4 komitesi, Birleşmiş Kurumların oluşmasının gözetiminde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın, bölgenin ve dünyanın çıkarın olmadığını belirterek sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze şeridiyle Lübnan'daki saldırıları sırasında askerlerin karıştığı yağma olaylarına dair başlattığı 27 soruşturmadan 25'ini hiçbir ceza davası açmadan kapattığı ortaya çıktı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi. Ve son olarak spor. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Salı günü İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Kanser nasıl olur? Günümüzde en tehlikeli hastalıklardan biri kanserdir. Vücudumuz işleyen mükemmel bir fabrikadır. Bu fabrikadaki en küçük canlı yapı hücrelerimizdir. Hücreler sürekli bölünerek yeni ve sağlıklı hücreler üretilir. Fakat bazen bazı hücreler kontrolsüz ve anormal şekilde büyüyüp çoğalmaya başlıyor. Buna kanser denir. Hücrelerin bu şekilde çoğalmasına genlerimizde meydana gelen değişiklikler sebep olur. Aslında herkesin vücudundaki genlerde her gün değişiklikler olur. Vücudumuz bu bozulmuş hücreleri temizleyip dışarı atar. Fakat radyasyon, içki, sigara, kirli hava, yiyecekler içindeki bazı katkı maddeleri ve kullandığımız kanserojen maddeler fazladan genimizin bozulmasına sebebiyet verdiklerinden kanserin başlamasına neden oluyor. Kanserden korunmak için sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, kimyasal maddelerden ve katkı maddelerinden uzak durmak gerekiyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Cinsiyet değiştiren balık var mı? Siyah noktalı melek balığı denilen bir balık cinsiyet değiştirebiliyor. Fakat istediği zaman değil. Dişilerin erkek olabilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Maymun balığı da denilen bu tür gruplar halinde dolaşır. Bir mavi erkek ve 4 sarı dişiden meydana gelen bir grup. Daha güçlü ve daha büyük olan erkek balık grubun güvenliğini sağlar. Erkek ölünce en güçlü dişi renk değiştirmeye başlar. Bir hafta içinde rengi maviden sarıya dönüşür. Erkek gibi hareket etmeye başlar. 2 hafta içinde vücudunda siyah şeritler görünür ve bir erkeğin bütün özelliklerini kazanır. Harika olayı anlayabiliyor musunuz? Nasıl dişi balığın erkek balığa dönüştürüldüğünü görüyor mu? Hafta içinde

0: ortaya çıktı. Bu buluşların neticesinde ilk hoparlör 1924-1925 yıllarında yapılmıştır. Chester Rice ve Edward Kellogg tarafından yapılan çalışmalar hoparlörü geliştirdi. Bu iki bilim adamının ortaya çıkardığı sistem günümüzde önemli değişikliğe uğramamıştır. Çalışma şekillerine göre elektrodinamik, magnetostatik, elektrostatik ve elektromanyetik hoparlör olmak üzere 4 tip hoparlör vardır. Hareketli bobinli hoparlörler daire veya elips biçiminde bir diyaframdan meydana gelir. Diyafram, ortası ve kenarları boyunca dizilen yaylarla metal bir çerçeveye asılıdır. Diyaframın ortasında sıkıca tutturulmuş silindir şeklinde bir çekirdek ve üstüne sarılı bir ses bobini bulunur. Bobin ve çekirdek bir mıknatısın kutupları arasına yerleştirilmiştir. Önceleri bir yükselticiden alınan doğru akımla çalışan elektromıknatıslar kullanılıyordu. Günümüzde ise yumuşak demirden kalıcı mıknatıslar veya seramik maddeler kullanılmaktadır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Norveç'in kuzeyinde her yaz 14 haftanın gece gündüz güneşli geçtiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, farelerin Avusturya hariç her yerde yaşadıklarını, Boeing 747'nin kanatlarının uçakla uçmayı ilk başaran Wright kardeşlerin uçtuğu mesafeden daha uzun olduğunu, kir kurtlarının en sevdiği yiyeceklerin kavun olduğunu, kış aylarında Moskova'daki buz pateni pistlerinin 250 bin metrekarelik bir alanı kapladığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından birini anıyoruz. Bir şarkıyı unutulmaz yapan nedir? Melodisi mi yoksa sözleri mi? Bugün kelimeleriyle milyonların kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. Şarkılara ruh veren, duyguları en yalın haliyle anlatan bir söz ustası, Çiğdem Talo. Onun kaleminden çıkan her söz bir şiir gibi akar ve o sözler yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Şimdi programımıza sanatçının sözlerini yazdığı, Zerrin Özer'in seslendirdiği bir şarkısıyla başlıyoruz. Her şey seninle güzel.

Çiğdem Talo. 1940'lı yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri haline getirdi. Özellikle 1970'li yıllarda Türk pop müziğinin altın döneminde yazdığı sözlerle adını zirveye taşıdı. En önemli işbirliklerinden biri ise besteci Melih Kibar'la oldu. Bu ikili Türk pop müziğinde unutulmaz eserlere imza attı. Talo'nun sözlerinde en dikkat çeken unsur doğallık ve samimiyet. Sanki bir şarkı değil, bir insanın iç sesi konuşur. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve Erol Evgin'in seslendirdiği İşte Öyle Bir Şey adlı şarkısını dinliyoruz.

Çiğdem Talun'un kalemi ne süslü ne de ağırdır ama etkileyicidir. Onun sözlerinde aşk vardır, ayrılık vardır, umut vardır ve en önemlisi hayat vardır. Çiğdem Talun gündelik dili şiire dönüştürme gücüne sahiptir. Bu yüzden yazdığı şarkılar herkesin kendinden bir parça bulabileceği kadar gerçek ve yakındır. Programımıza Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

1970'ler Türk pop müziğinin altın yılları sevgili dinleyenler. Ve bu dönemin en güçlü sözlerinden birçoğu Çiğdem Talı'ya aittir. Onun kalemi dönemin ruhunu, aşklarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını en doğru şekilde yansıtmıştır. Erol Evgin, Ajda Pekkan ve daha birçok sanatçı onun sözlerini seslendirmiştir. Ve bu eserler yıllar geçse de eskimemiştir. Şimdi yine Erol Evgin'in sesinden dinlediğimiz Söyle Canım adlı eserine kulak veriyoruz.

Çiğdem Talun'un sözleri yalnızca bir döneme değil, her döneme hitap eder sevgili dinleyenler. Onun yazdığı şarkılar bugün hala dinleniyor, hala hissediliyor. Çünkü o insanın en temel duygularını yazdı ve bunu en sade haliyle yaptı. Belki de bu yüzden onun sözleri hiç eskimedi. Yeni Türkü'nün söylediği şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi. Aşk Yeniden.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında kelimeleriyle kalplere dokunan bir sanatçıyı andık. Çiğdem Talo. O, görünmeden iz bırakanlardan, sesiyle değil, sözleriyle yaşayanlardan. Bir şarkının en derin yerinde, bir cümlenin en sade halinde. Hep onun izine rastlarız. Ve bir kez daha anlarız ki, bazen bir şarkıyı unutulmaz yapan sadece bir cümledir. Sevgili dinleyenler, programımıza Erol Evgin'le tanıdığımız, sevdiğimiz bir şarkısıyla veda ediyoruz. Sevdan Olmasa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka İz Bırakanlar programında buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikte kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacino Parası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken, yıl sonuna kadar gelişmiş X-ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozite iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhad Hava Üssü'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: 1. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 ile 11 Kasım 1918 yılları arasında dünya genelinde birçok yıkımlara yol açan ve küresel siyasi dengeleri tamamen değiştiren bir savaştır. Savaşın genel sonuçlarında imparatorluklar yıkıldı. Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi. Yeni devletler kuruldu, haritalar yeniden çizildi. Yaklaşık 40 milyon insan, asker ve sivil, hayatını kaybetti veya yaralandı. Rusya'da Çarlık yıkıldı ve Sovyet rejimine geçildi. Almanya'da monark sistem bitti, Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Savaşların önlenmesi ve dünya barışının korunması amacıyla Milletler Cemiyeti, Cemiyet-i Akvam kuruldu ve ağır antlaşmalar art arda geldi. Yenilen devletlere çok sert ekonomik ve askeri kısıtlamaları içeren antlaşmalar, özellikle Almanya için Versay Antlaşması imzalatıldı ve bu durum 2. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırladı. Osmanlı Devleti'nin etkileri ise ağır oldu. Osmanlı İmparatorluğu savaştan mağlup çıktı ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Ülke toprakları ihtilaf devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı. Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı Türk Kurtuluş Savaşı süreci tetiklendi. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nda fiilen Kafkas, Çanakkale, Irak, İran, Sina, Suriye, Filistin, Avrupa cepheleri ve Hicaz, Asır, Yemen cephelerinde savaşmıştır. Barış döneminde 4 ordu müfettişliği, 13 kol ordu, 2 bağımsız, 38 piyade tümeni ve 4 süvari tümeninden oluşan Türk ordusu. Mevcut birliklerini düzenlemiş, başkomutanlık karargahı kurulmuş ve ordu müfettişlikleri ordu komutanlıklarına çevrilmiştir. Osmanlı Devleti, savaştığı devletlerin mali kaynakları, askeri eğitimleri ve teknik alanlardaki üstünlüklerine rağmen bu devletlere karşı 4 yıl boyunca çok cepheli ve eş zamanlı bir savaş yürütmüş ve ne yazık ki pek çok şehit verilmiştir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sırasında emperyalist devletlerin paylaşım planlarına direnen tek millet olma cesaretini göstermiş ve milli mücadeleye girişilmiştir. 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı'nda ve 1919-1923 yılları arasında sürdürülen milli mücadelede maddi manevi telafisiz kayıplar verilmiştir. Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtilaf devletlerince işgali sonucunda, misak-ı milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919 ila 1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri bir mücadeleydi. Batı Anadolu'da ihtilaf devletlerinin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna, doğuda ise Ermenistan kuvvetlerine ve ayrılıkçılara karşı savaşılmıştır. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası, işgallerin başladığı ve boğazların İngilizlerin kontrolüne geçtiği dönemde başlayan bir milli mücadeledir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Mücadelesi, Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği büyük bir mücadele olup 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesi ile son bulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında Anadolu'nun her yeri işgal altındaydı. İngilizler Musul, Antep ve Kilis ve İskenderun'u işgal ederken Fransızlar ise Adana, Osmaniye, Mersin'i işgal etmişti. Milli bilincin uyandırılması için Havza ve Amasya genelgeleri yayınlandı. Daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenledi. Milli bilincin uyanmasıyla birlikte halk işgallere karşı miting ve protesto başlattı.
1: Ve inanmalar yapacağına taniyim. Milli ve insanı ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu.
0: Müzik Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türk Milleti ile birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Ulu Önder, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştur. Milletin birlikte her şeyini seferber ettiği Kurtuluş Savaşı mücadelesi 11 Ekim 1922 yılında başarıya ulaşmıştır.

0: Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmak üzere birçok stratejik noktası işgal altındaydı. Anadolu'da işgalcilere karşı başlayan mücadelede göz kamaştırıcı Kurtuluş Savaşı'na dönüşmüştür. Ya istiklal ya ölüm diyen Türk milleti Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bağımsızlıkları için mücadele etmiştir. Anadolu'da dağınık halde bulunan direniş grupları düzenli orduyla sistemli hale getirilmiştir. Ordunun finansmanı için tekalifi milliye kanunu çıkarılmış, bazı vergiler konulmuştur. Dört bir yanı işgalci kuvvetler tarafından işgal edilen bir millet, işgalci kuvvetlerin boyundurundan kurtulmak istemiş ve Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin meşalesi olmuştur. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden verilen mücadele sonunda büyük bir zafer elde edilmiştir. Anadolu'yu saran özgürlük ateşinin Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasında payı büyüktür. Kurtuluş Savaşı sadece Türkiye için değil, işgalci kuvvetlerin boyunduruğu altında bulunan milletlere de umut kaynağı olmuştur. Tam bağımsız bir devlet olma yolunda verilen mücadele, yeni Türk devletinin temellerini de atmıştır. Olağanüstü koşullarda yürütülen mücadele, tarih sayfalarında yerini almıştır. Tüm sömürge uluslarına örnek olan Kurtuluş Savaşı, tüm dünyada kabul görmesini sağlamıştır. İşgal kuvvetlerine karşı yurt topraklarını savunma mücadelesi olarak bilinen Kurtuluş Savaşı, milletin bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için son umut kaynağıydı. İşgale uğramış toprakların yeniden kazanılması için Kurtuluş Savaşı adeta bir zorunluluktu. Çok cepheli siyasi ve askeri mücadele, milletin kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştan yenik ayrılması, Türk milletinin yok olma tehlikesiyle baş başa kalmasına neden olmuştu. İçte ve dışta düşmanlara karşı verilen mücadele olan Kurtuluş Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra kamuoyunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taarruz için sabırsızlıklar baş göstermiştir. Bu gelişmeler üzerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 6 Mart 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin gizli bir toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara "Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıklara, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiçbir taarruz etmemekten çok daha kötüdür" diyerek bir taraftan zihinlerdeki şüpheyi bertaraf etmeye çalışırken, diğer taraftan da orduyu son zaferi sağlayacak bir taarruz için hazırlamıştır. 1922 yılının Haziran ayı ortalarında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza geçme kararını almıştır. Asıl amaç yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktır. Büyük taarruz bu taarruzu sonuçlandıran Başkomutan Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını ve zirvesini teşkil etmiştir ve taçlandırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 3 yıl 4 aylık süreçte Türk milletini ve ordusunu adım adım hedefe taşımıştır. Batı Anadolu'yu Türk ordusuna karşı savunmayı planlayan Yunan ordusu, Gemlik Körfezi'nden Bilecik, Eskişehir ve Afyon doğusuyla Menderes Nehri'ni takiben Ege Denizi'ne dayanan savunma hattını bir yıla yakın bir süreyle tahkim etmiştir. Özellikle Eskişehir ve Afyon bölgeleri gerek takimat gerekse birlik miktarı bakımından daha kuvvetli tutulmuş, hatta Afyon'un güneybatısındaki bölge birbiri gerisinde 5 savunma hattı şeklinde tertiplenmişti. Hazırlanan Türk taarruz planına göre 1. Ordu kuvvetleri Afyon'un güneybatısından kuzeye doğru taarruza geçtiğinde, Afyon'un doğusu ve kuzeyinde bulunan 2. Ordu kuvvetleri de taarruzla kesin sonuç almak istediğimiz 1. Ordu bölgesine düşmanın kuvvet kaydırmasına engel olacak ve diğer bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye çalışacaklardı. Süvari kol ordusunda ahır dağlarını aşarak düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek düşmanın İzmir'le telgraf ve demiryolu irtibatı kesilecekti. Baskın prensibiyle Yunan ordusunun imhasının gerçekleşmesi düşünülmüştür. İki ordunun insan ve tüfek yönünden aşağı yukarı birbirine denk olmasına karşın, makineli tüfek, top, uçak ve özellikle motorlu araçlar yönünden üstünlük Yunan ordusundaydı. Yalnız süvari kılıç olarak Türk ordusu üstünlüğe sahipti. Taarruz ve özellikle takip harekatında tank ve motorlu araçların bulunmadığı, o zamanki savaşlarda süvarinin oynayacağı rolün çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos 1922'de Ankara'dan Akşehir'e giderek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrini vermiştir. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerini almıştı. Büyük taarruz burada başlamış ve topçuların sabah saat 04.30'da taciz ateşiyle başlayan harekat, saat 05'te önemli noktalara yoğun topçu ateşiyle devam etmişti. Piyadeler sabah 06'da Tınaz Tepe'ye hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yunan askerini süngü hücumuyla temizledikten sonra Tınaz Tepe'yi ele geçirmişti. Bundan sonra saat 09'da Belentepe, daha sonra Kalecik, Sivrisi düşmandan temizlenmişti. Taarruzun birinci günü Siklet merkezindeki 1. Ordu birlikleri Büyük Kalecik Tepe'den Çığlık Tepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın 1. hat mevzilerini ele geçirmişti. 5. Süvari Kol Ordusu düşman gerilerinde ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarla bulunmuş, 2. Ordu'da cephede tespit görevini aksatmadan sürdürmüştü. 27 Ağustos pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu tüm cephelerde yeniden taarruza geçmiş. Bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleştirilmişti. Afyon Kurtuluş'un şanlı ve şerefli mücadelesi olmuş, Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı Afyon'a taşınmıştı. 28 Ağustos pazartesi ve 29 Ağustos salı günleri başarılı geçen taarruz harekatı düşmanın 5. tümeninin çevrilmesiyle sonuçlanmıştı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasını gerekli bulmuşlardı. Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda kararlar alınmış, karar süratli ve düzenli bir şekilde uygulanmıştı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Büyük taarruzun son safhası Türk askeri tarihine Başkomutan Meydan Muharebesi olarak geçmiştir. 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük bir kısmı dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat Zafer Tepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok edilmiş veya esir edilmişti. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha edilmiş veya esir edilmiş, kalan bölümü ise 3 grup halinde çekilmişti. Bu durum karşısında Çalköy'de yıkık bir evin avlusu içinde Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusunu takip etmesi için Türk ordusunu o tarihi ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini vermiştir. 1 Eylül 1922'de Türk ordusunun takip harekatı başlamış, muharebelerden kurtulan Yunanlar İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya doğru kaçmaya başlamışlardır. Türk ordusu bu muharebe neticesinde 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girmiştir. Sabuncubeli'nden geçen 2. Süvari Tümeni Mersinli yolu ve İzmir'e doğru akarken bunun solunda 1. Tümende Kadife Kale'ye doğru yürümüştür. Bu tümenin 2. alayı Tuzluoğlu fabrikasından geçerek Kordon Boyu'na ulaşmıştır. Yüzbaşı Şeref Bey hükümet konağına 5. Süvari Tümenlerimizin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey de kumandanlık dairesine ve 4. Alay Komutanı Reşat Bey de Kadife Kale'ye bayrağımızı çekmişlerdir. 9 Eylül 1922'de İzmir, 11 Eylül'de Bursa ve 18 Eylül'de de Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla Doğu Trakya silahlı çatışma olmadan Yunan askerlerinden arındırılmıştır. Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Türk milletinin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle. Sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış. Büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde ulus idaresine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temelleri üzerinde kurtuluş mücadelesi başlatılmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Büyük zaferden 2 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa, Başkomutan Meydan Muharebesini sevk ve idare ettiği Zafer Tepe'de 30 Ağustos 1924 tarihinde büyük zaferin önemini şu şekilde ifade etmiştir. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.
1: Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilerlemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
2: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 17 bakanlıkla bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katıldı. Ersoy, son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapındaki üretim yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumdadır, dedi. Türkiye, yapay zeka alanında yatırım ve üretim ekosistemini büyütmek amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve yapay zeka fabrikaları kuracak, temel araştırmadan şirketlerin ölçeklenmesine kadar uzanan iki aşamalı fon mekanizmasını devreye alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salı günü itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında yeni aksamalara yol açabileceği endişelerin artırmasıyla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Libya'da yıllardır süren siyasi bölünmüşlüğü sona erdirebilecek yeni bir adım atıldı. Doğu ve batıdaki güçlerin temsil edildiği 4+4 komitesi, Birleşmiş Kurumların oluşmasının gözetiminde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın, bölgenin ve dünyanın çıkarın olmadığını belirterek sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze şeridiyle Lübnan'daki saldırıları sırasında askerlerin karıştığı yağma olaylarına dair başlattığı 27 soruşturmadan 25'ini hiçbir ceza davası açmadan kapattığı ortaya çıktı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi. Ve son olarak spor. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Salı günü İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14-19 derece. Atina az bulutlu 27-37. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Helsinki sağanak yağışlı 11-14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20. Londra parçalı bulutlu 12-22. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25. Paris parçalı bulutlu 12-22. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31. Roma az bulutlu 23-32. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiran az bulutlu 24-34. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24 derece. Amman az bulutlu 20-34. Aşgabat az bulutlu 19-28. Bağdat az bulutlu 30-40. Bişkek az bulutlu 14-23. Duşanbe az bulutlu 25-37. Kabil az bulutlu 17-33. Kerkük az bulutlu 24-37. Kuveyt az bulutlu 32-43. Medine az bulutlu 31-45. Mekke az bulutlu 31-43. Riyad az bulutlu 29-43. Şam az bulutlu 19-35. Tahran az bulutlu 22-33. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25. Tokyo parçalı bulutlu 24-33 derece. Cezayir parçalı bulutlu 25-34. Kahire az bulutlu 24-37. Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12-21. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21-29. Sydney az bulutlu 12-24. Washington parçalı bulutlu 23-34 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-29. Frankfurt parçalı bulutlu 14-23. Kırcaali az bulutlu 18-32. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. Komrat az bulutlu 15-28. Köstence az bulutlu 18-26. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24-35. Selanik az bulutlu 22-31. Şumna az bulutlu 15-29. Taraglia az bulutlu 16-28. Balkaneş az bulutlu 16-28. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Gazimagosa az bulutlu 21-33. Girne az bulutlu 24-31. Lefkoşa az bulutlu 20-32. Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerdeyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerdeyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz

0: Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Gecenin sesinde ilk paylaşacağımız şiir İbrahim Sadri'den gelecek. Çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi ki eminim ki sizler de seviyorsunuz. Adın batsın diyoruz.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık, kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe, kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın.

beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarımdan, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

kapı kapı dolaşmak ve herkese anlatmak gerek. Sevmek ne demek? Gülmek ne demek? Üzülmek ne demek? En önemlisi insan olmak ne demek? Çok sevelim, çok. Kalbimizin kapılarını güneşe kapatmayalım. Kötüye, eğriye büğrüye uymayalım. Vicdanımızın sesini açalım. Adımlarımızı hakkaniyetli ve dürüst atalım. Her şeyi düzende tutmak adına hep bizim istediğimiz gibi olsun diye diye kendimizi kaybetmeyelim. İnsan olduğumuzu da unutmayalım. İyi insanlara rast gelmeniz dileğiyle gecemizi yine güzel bir şarkıyla devam ettirelim. Sen ayrılmayın. En duygusal şarkılar, en özel şiirler, gecenin sesi ve tabii ki meteorolojinin sesi radyosu farkıyla devam ediyor.

Aşk bu dünyanın ölçüleriyle açıklanamaz sevgili. O ilkel bir acıdır, yaban bir ağrıdır. Gelir ve içimizdeki o çok eski bir şeye dokunur. Sonra bir perde açılır ve yolculuk başlar. Bu yolculukta artık para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular yoktur. Aşkın kendi gerçekliği vardır sevgili. İnsan bir başka ışığa teslim olur. Aşkta yarın yoktur sevgili. Zaman ileri doğru değil, içeri, yüreklere, derinlere doğru işlemeye başlar. Bilgeleşir. Hiç bilmediği sezgileriyle buluşur. Yükü çok ağırdır. Kendiyle buluşmuştur. Hem dışındadır dünyanın, hem de ortasında. Hindistan'da Ganj Nehri'nin kıyısında yakılan yoksul adamın hissettikleri de onunladır, yitirdikleri de. New York'ta bir sokakta o kartondan kulübesinde yaşayan kadının çıplak yalnızlığı da. Her şey onunladır, ona emanettir sanki. Ama o çıldırtıcı bir yalnızlık içindedir yine de.

Aşkın kültürlü olmakla, bilgili olmakla da ilgisi yoktur sevgili. Kanımıza karışan ilkel acı, o yaban ağrıyla hiçbir kitabın yazmadığı hakikatlere daha yakınızdır, inan. Kim demişti hatırlamıyorum, aşk varlığın değil yokluğun acısıdır diye. Belki de bu yüzden ilk gençliğimde, o yoğun aşık olduğum yıllarda gözüme uyku girmez, dudağımda bir ıslıkla bütün gece şehri, o karanlık, o hüzünlü sokakları dolaşır, insanları uykularından uyandırmak isterdim. Uyanıp içimde derin bir sızıyla uyanan o derin sancının acısına ortak olsunlar diye. Aşk çok eski bir şeydir sevgili. Onun içinden o çileli çocukluğumuz geçer. Sevdiğimiz insanların çocuklukları da. Oradan üvey anneler, eksik babalar, parasız yatılılar geçer. Ve sonra aşk bütün bunları alır, daha da eskilere gider. Hep o ilkel acıya, o yaban ağrıya. İnsan bazen nedensiz yere umutsuzluğa kapılır. Kimselere veremez sevgisini, kimselere kendini anlatamaz. Evlere kapanır. Bazen denizler, kıyılar çeker insanı. İnsan bu kapılmayı anlayamaz. Oysa çok eski bir yerde yaşanmasından korkulup vazgeçilmez aşkların sızısıdır bu. Bu sızı, bu yenilgi mevsimlerle, yıllarla devredilir başka insanlara. Bir insanın yaptığı bir hatanın tüm insanlara yayılması gibi. İşte şimdi biz de sevgili, ya olmadık zamanlarda umutsuzluğa kapılıp soluğu evlerde alacağız, ya da denizler, kıyılar çekecek bizi. Nasıl biz başkalarının korkaklığını taşıyorsak, başkaları da bizim korkaklığımızı taşıyacak, yenilgimizi, umutsuzluğumuzu. Birazdan sabah olacak. Para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak. Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse aşk yoktur ve hiç olmamıştır sevgili. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi güne hazırlan. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip verdiği büyüsünü, sırlarını, cesaretini, bilgeliğini ve o ilkel, o yaban ağrısını geri alacak. Bunlar olurken içimiz bir an çok üşüyecek, sonra geçecek. Hadi oyalanma, birazdan yarın olacak. Aşkta yarın yoktur sevgili.

Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir şiirle noktaladık ilk saatimizi. Saat başı rapor ve haberlere geçiş yapalım. Ardından gecenin sesinde ikinci saatimizde yolculuğumuza yine duygusal şarkılar ve en özel şiirlerle devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken, yıl sonuna kadar gelişmiş X-ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozite iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhad Hava Üssü'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Gecenin Sesi. Gecenin Sesi programında yine çok özel yazılardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Kahraman Tazioğlu'nun bu güzel yazılarına yer vermekten dolayı gerçekten mutluluk içerisindeyim. Çok sevdiğim yazıları var çünkü ve hepsini de elimden geldiğince paylaşıyorum sizlerle. Sizlerden de istekler geliyor Kahraman Tazioğlu yönünde. O halde güzel bir yazısını paylaşalım. Acıyı aşka yama yaptım diyeceğiz.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Bitiyor zaman. Tüm saatler kum saatinin içinde birbiri üstüne yığılıyor. Sahte mutluluklar giyiniyor sözcükler. Sen, ben savaşında imtiyazsız yarınlara bugünden açıyorum gözlerimi. Savaşacak kadar bile yakın olmayışımızı bilirim. Bilirim, acı verişindir bu kadar sözcük dizdiren, ömrümü ömrümün ardında sürüyen. Aynaları kırıldı mutluluğumun. Söz dinlemeyen yanımı artık çok iyi biliyorum. Ayağım takılıyor bir acıya ve yokluğunun üstüne düşüyorum. Hala

İğne deliğinden geçiriyorum sevdayı. Sen oluyor nakışımın adı. Bir an sen oluyorum. Anlayışsız, vurdum duymaz. Sonra bana dönüyorum. Bak, hala ağlıyorum. Harf harf işlerken kelimelerimi, şimdiden yerleştiriyorum acılarımı parmaklarımın ucuna. Son düşen cemreyi de ayırıyorum payıma, kapatıyorum gözlerimi. Hadi git yar, geldiğin gibi. Acıttığın yerden tüm acılarımı da topla, git, hadi. Anlamadım yar, sen mi yar olmadın, yoksa ben mi yarenlikten uzaktım? Hangi kıyıya vurmuştu aramızdaki eksik o taş? Hangi şarkıda yarım kalmıştı notamız? Hangi satır içine sığdırabilmiş de seni? Sen bulunmazım olmuştun. Ah yar, sana bağlamazsam sözcüklerimi, hep anlamsızlık oluyor yüreğimin dili. Sana bağlandığımda da gözyaşına paralel oluyor. Yok mu önümde senden gayrı gidecek bir yol? İçim yine aynı mısraları tekrarlıyor. Yamaçlarımda senli güzel düşlerim var. Ama düşlerime damlayan zehir de sensin yar. Bulamadım yar. Seni bu kadar ararken kendime bir mutluluğu da bulamadım. Zamandan bir bir çalıp saatleri sızlayan yanlarıma kattım. Ben acıyı aşka yama yaptım. Hafife alma duyuları. Kuytu köşelerde ölümüne besledim sevdayı. Acıydı bildiğim aşkın ön adı. Hiçbir şehre sığmadı yüreğim. İstanbul, sen de yüreğim ayaklarına doladın ve sen düştün, ben kanadım. Ezildim, yarama yine koskoca bir kenti bastım. Büyük bir uykudan ibaret sandım satırlarda yaşamayı. Kelimeleri vurdum kumsallara, canımı ağrıttım ardında. Ve bir taş daha attım içimin karanlık dehlizine. Hüzün meskenine kilitli aşk hangi makamı kabul ediyordu ki sözlerine? Hangi yaram düşlerimi sana vurduğumda acı damlatmıyordu? Hüzün meskenine kilitli aşk hangi makamı kabul ediyordu ki sözlerine? Hangi yaram düşlerimi sana vurduğumda acı damlatmıyordu? Gerçeğimde olmayan yar.

zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarıdır şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, güreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk derdi.

rüyasına uçup ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent örmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur, demlenir dimağlarda bütünleşir biz olur, Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

sevgili şiirseverler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-25-25 telefon numaramız. istek@gmail.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır. Her zaman söylediğim bir söz var sevgili dinleyicilerimiz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. Bu programda acıları da paylaşarak azaltıyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şiiri hayatına dahil eden, kendi içinde yaşatan ve bizlere bu güzel duyguları ulaştıran tüm şairlerimize sevgi ve saygı, aramızdan ayrılan şairlerimizi ise rahmetle anıyoruz. Pek çok şairimizin şiirleri gecenin sesinde hayat bulmaya devam ediyor. Uzakları yakın ederiz, sarılıp bırakmayız. Yaşamayı unutanın elinden tutarız. Her şey gibi bu da geçer deriz. Bir an bile vazgeçmeyiz kendi yolumuzdan. Hatalarımızı da kabul ederiz. Bu akşam gönül kapısında sabırla beklemeye devam eden tüm dostlarımızın duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz. Şiirlerimiz ve şarkılarımız gecenin sesinde hayat bulmaya devam ediyor.

sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Söylelemesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına. Taşlar pırıl pırıldı. Ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Ara ara tıkanan damarlar vardır insan zihninde. Bu damarları açmak için şiir okunur. Bu işte genelde geceleri yapılır. Gecelere güzellik katar şiir. Gecenin ölüm kokusunu kazır zihinden. Kafanda bir düşünce birikmiştir. Kıvranır durursun. Bina etmeye çalışırsın o düşünceyi. Her şeyi tamam etsen de bir şey eksik kalır. Şiirdir o da. Bina ettiğin şeyin tepesine bir dize gelir, konar. Her şey tas tamamdır o anda. Şiir biraz böyledir sevgili dostlar. Bakalım kalbimizde bina ettiğimiz şey her neyse hangi dizelerle tepesine konacağız?

Sen yokken gittim korkularımın üstüne. Hiç ardıma bakmadım. Gümüş şiirler yazdım sen yokken. Çok yangın çıktı yüreğimde. Küllerini bile savurmadım. Irak denizlerin fırtınasıydım. Uzak iklimlerin sert rüzgarları. Kulaçlarken denizinde gurbeti, kanlı savaşlarım, belalı sevdalarım olmadı hiç. Ama hep sustum, hep ağladım, hep yandım sen yokken. Bekliyorum dönüşünü yeniden, bir gelsen, hayatın önünden alsan beni, bir gelsen. Sellerin önünden alsan beni, bir gelsen, ölümlü düşlerimden alsan.

çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin. Sen yokken az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi buruşuk parmaklarda. Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında. Zifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yangınlar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Vurgun nedir ki deme. Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayraklar indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir bilsen, yangınlardan alsan beni, bir gelsen, dünyalarımdan alsan beni, bir gelsen, şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen, akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni. Akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 17 bakanlıkta bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katıldı. Ersoy, son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapındaki üretim yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumdadır, dedi. Türkiye, yapay zeka alanında yatırım ve üretim ekosistemini büyütmek amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve yapay zeka fabrikaları kuracak, temel araştırmadan şirketlerin ölçeklenmesine kadar uzanan iki aşamalı fon mekanizmasını devreye alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salı günü itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatında yeni aksamalara yol açabileceği endişelerin artırmasıyla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Libya'da yıllardır süren siyasi bölünmüşlüğü sona erdirebilecek yeni bir adım atıldı. Doğu ve Batı'daki güçlerin temsil edildiği 4+4 komitesi, Birleşmiş Kurumların oluşmasının gözetiminde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın, bölgenin ve dünyanın çıkarını olmadığını belirterek, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze şeridiyle Lübnan'daki saldırıları sırasında askerlerin karıştığı yağma olaylarına dair başlattığı 27 soruşturmadan 25'ini hiçbir ceza davası açmadan kapattığı ortaya çıktı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi. Ve son olarak spor. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Salı günü İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14-19 derece. Atina az bulutlu 27-37. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Helsinki sağanak yağışlı 11-14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20. Londra parçalı bulutlu 12-22. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25. Paris parçalı bulutlu 12-22. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31. Roma az bulutlu 23-32. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiran az bulutlu 24-34. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24 derece. Amman az bulutlu 20-34. Aşgabat az bulutlu 19-28. Bağdat az bulutlu 30-40. Bişkek az bulutlu 14-23. Duşanbe az bulutlu 25-37. Kabil az bulutlu 17-33. Kerkük az bulutlu 24-37. Kuveyt az bulutlu 32-43. Medine az bulutlu 31-45. Mekke az bulutlu 31-43. Riyad az bulutlu 29-43. Şam az bulutlu 19-35. Tahran az bulutlu 22-33. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25. Tokyo parçalı bulutlu 24-33 derece. Cezayir parçalı bulutlu 25-34. Kahire az bulutlu 24-37. Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12-21. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21-29. Sydney az bulutlu 12-24. Washington parçalı bulutlu 23-34 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-29. Frankfurt parçalı bulutlu 14-23. Kırcaali az bulutlu 18-32. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. Komrat az bulutlu 15-28. Köstence az bulutlu 18-26. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24-35. Selanik az bulutlu 22-31. Şumna az bulutlu 15-29. Taraglia az bulutlu 16-28. Balkaneş az bulutlu 16-28. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Gazimagosa az bulutlu 21-33. Girne az bulutlu 24-31. Lefkoşa az bulutlu 20-32. Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

senden vazgeçmem, umrumda değil yaşamam.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli,

Dışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muğla Yatağı'ndan Alişar'ın ortasında düğün kuruldu türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü aldığımız kaynak Ali Eren'in Öyküleriyle Muğla Türküleri kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Olay 1946 yılında Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Alişar köyünde geçer. Köyün ihtiyacından dolayı okul yapılmak üzere iki arsa tespit edilir. Bu arsalardan biri köyde sevilen ve sayılan bir kişi olan Durmuş Karadeniz'e aittir. Sonuçta Muğla'dan Alişar köyüne sonradan yerleşen Karadeli Hüseyin Çıt başta olmak üzere Durmuş Karadeniz'in arsasına okulun yapılması konusunda köy halkı karar verir. Yalnız Durmuş arasında bulunan taşların okul yapımında kullanılmamasını ister. Karadeli Hüseyin'in ise inşaat sırasında bu taşları arsadan kaldırması Durmuş ile aralarının açılmasına neden olur. Aynı yılın ilkbaharında köyde bir düğün kurulur. Durmuş da Hüseyin de bu düğüne davetlidirler. Ayrı masalarda oturmalarına rağmen atışırlar. Hüseyin bu düğüne yeni diktiği elbisesiyle gelmiştir. Hüseyin'in yeni elbisesiyle hava atmaya kalkınca iyice tahrik olan Durmuş bıçağını çekerek üzerine yürür ve Hüseyin'in kalbine saplar. Bu ölüm üzerine Alişar'ın ortasında düğün kurulu türküsü yakılır. Deştinli zurnacı Mustafa'ya ilham kaynağı olduğu söylenen bu türkünün en eski bilinen kaynak kişisi Pisili Kemancı Tahir Usta'dır. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu. Davullar zurnalar çaldı duyuldu. Cuma gecesinde kara deli vuruldu. Alişar'ın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın o da adoslar. Her yanım bere. Daha yeni giydim sırtıma kumaşı. Ölüme sebep okulun taşı. Bahane bulmayın Durmuş kardeşi. Alışar'ın yolları tozlu dumanla. Yavaş kaldırın adoslar. Her yanım kanlı. İkinci hikaye şu şekilde aktarılmaktadır. 1946 yılında Yatağına bağlı Alişar köyünde okul yapılacaktır. Ama uzun süredir üzerinde okul yapılacak tarlalarla ilgili köylüler arasında bir anlaşmazlık vardır. Okulun Durmuş Karadeniz adlı kişinin arsası üzerine yapılmasına karar verilir. Durmuş Karadeniz arsasını bu hayırlı iş için vermeyi kabul eder ancak arsanın içindeki taşların inşaat için kullanılmasını istemez. Okulun inşaatı başlar. Arsasındaki taşların okul inşaatında kullanıldığını fark eden Durmuş, ustalara taşların niçin kullandıklarını sorar. Ustalar da Karadeli Hüseyin Çıtı'nın bu taşları kullanabileceklerini söylediğini belirtirler. Bir başka gün Durmuş Karadeniz taşların inşaatta kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için okulun yapıldığı yere gelir ve Karadeli Hüseyin'le karşılaşır. İki arkadaş taşlar yüzünden tartışırlar. Karadeli Hüseyin öfkesine yenilerek yerden aldığı taşı atar ve Durmuş'u yaralar. İnşaatta çalışan ustalar araya girer, iki arkadaşı ayırırlar ancak barıştıramazlar.
Köyde iki genç evlenecektir. Bir bahar akşamı köyde düğün kurulur. Davullar, zurnalar çalınmaktadır. Köy ihtiyar heyeti üyesi Karadeli bu düğünde giymek üzere özel olarak boz armutlu bir terziye yeni bir elbise diktirmiştir. Elbisesini giyen Karadeli, düğünün ilk günü olan cuma akşamı verilen düğün yemeğine katılır ve yeni giysisiyle hava atar. Tartışmalı tarlanın sahibi Durmuş da aynı sofradadır. Karadeli'nin tavırlarından rahatsızlık duyar. Yemek merasimi neşe içerisinde davul zurna eşliğinde sürerken okul yapımı için tarlaya çekilecek taşlarla ilgili tartışma konusu tekrar açılır. Tartışma alkolün etkisiyle gittikçe büyür. Kavgaya dönüşür. Kara kavga sırasında Durmuş bıçağını çeker ve Karadeli'nin kalbine saplar. Karadeli hayatını kaybeder. Düğün eğlencesi yerini yasa bırakır. Düğünde çalgıcı olarak Tahir Usta, Ahmet Ali Tozak, zurnacı Mustafa Yıldız ve bir bayan sanatçı bulunmaktadır. Mahalli sanatçı Misili kemancı Tahir Usta halkın tercümanı olur, yakılan ağıtın bugüne dek taşınmasını sağlar. Türkünün sözleri şöyle. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu. Davullar zurnalar çaldı duyuldu. Cuma gecesinde Karadeli vuruldu. Alişar'ın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın ha dostlar, her yanım dere. Daha yeni giydim sırtıma kumaşı. Ölüme sebep okulun taşı. Bahane bulmayın Durmuş kardeşi. Alişar'ın yollara tozlu dumanlar. Yavaş kaldırın ha dostlar.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Kedicim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken yıl sonuna kadar gelişmiş X-Ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhad Hava Üssü'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarpışın.

0: Petrolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panelimiz simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost dediğiyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost dili.

yıldızlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Adı arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 17 bakanlıkta bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katıldı. Ersoy, son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapındaki üretim yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumdadır, dedi. Türkiye, yapay zeka alanında yatırım ve üretim ekosistemini büyütmek amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve yapay zeka fabrikaları kuracak, temel araştırmadan şirketlerin ölçeklenmesine kadar uzanan iki aşamalı fon mekanizmasını devreye alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salı günü itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında yeni aksamalara yol açabileceği endişelerin artırmasıyla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Libya'da yıllardır süren siyasi bölünmüşlüğü sona erdirebilecek yeni bir adım atıldı. Doğu ve batıdaki güçlerin temsil edildiği 4+4 komitesi, Birleşmiş Kurumların oluşmasının gözetiminde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın, bölgenin ve dünyanın çıkarın olmadığını belirterek sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze şeridiyle Lübnan'daki saldırıları sırasında askerlerin karıştığı yağma olaylarına dair başlattığı 27 soruşturmadan 25'ini hiçbir ceza davası açmadan kapattığı ortaya çıktı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi. Ve son olarak spor. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Salı günü İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14-19 derece. Atina az bulutlu 27-37. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Helsinki sağanak yağışlı 11-14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20. Londra parçalı bulutlu 12-22. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25. Paris parçalı bulutlu 12-22. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31. Roma az bulutlu 23-32. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiran az bulutlu 24-34. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24 derece. Amman az bulutlu 20-34. Aşgabat az bulutlu 19-28. Bağdat az bulutlu 30-40. Bişkek az bulutlu 14-23. Duşanbe az bulutlu 25-37. Kabil az bulutlu 17-33. Kerkük az bulutlu 24-37. Kuveyt az bulutlu 32-43. Medine az bulutlu 31-45. Mekke az bulutlu 31-43. Riyad az bulutlu 29-43. Şam az bulutlu 19-35. Tahran az bulutlu 22-33. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25. Tokyo parçalı bulutlu 24-33 derece. Cezayir parçalı bulutlu 25-34. Kahire az bulutlu 24-37. Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12-21. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21-29. Sydney az bulutlu 12-24. Washington parçalı bulutlu 23-34 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-29. Frankfurt parçalı bulutlu 14-23. Kırcaali az bulutlu 18-32. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. Komrat az bulutlu 15-28. Köstence az bulutlu 18-26. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24-35. Selanik az bulutlu 22-31. Şumna az bulutlu 15-29. Taraglia az bulutlu 16-28. Balkaneş az bulutlu 16-28. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Gazimagosa az bulutlu 21-33. Girne az bulutlu 24-31. Nefkoşa az bulutlu 20-32. Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından birini anıyoruz. Bir şarkıyı unutulmaz yapan nedir? Melodisi mi yoksa sözleri mi? Bugün kelimeleriyle milyonların kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. Şarkılara ruh veren, duyguları en yalın haliyle anlatan bir söz ustası, Çiğdem Talo. Onun kaleminden çıkan her söz bir şiir gibi akar ve o sözler yıllar

geçse de hafızalardan silinmez. Şimdi programımıza sanatçının sözlerini yazdığı, Zerrin Özer'in seslendirdiği bir şarkısıyla başlıyoruz. Her şey seninle güzel.

Çiğdem Talo. 1940'lı yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri haline getirdi. Özellikle 1970'li yıllarda Türk pop müziğinin altın döneminde yazdığı sözlerle adını zirveye taşıdı. En önemli işbirliklerinden biri ise besteci Melih Kibar'la oldu. Bu ikili Türk pop müziğinde unutulmaz eserlere imza attı. Talo'nun sözlerinde en dikkat çeken unsur doğallık ve samimiyet. Sanki bir şarkı değil, bir insanın iç sesi konuşur. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve Erol Evgin'in seslendirdiği İşte Öyle Bir Şey adlı şarkısını dinliyoruz.

Çiğdem Talun'un kalemi ne süslü ne de ağırdır ama etkileyicidir. Onun sözlerinde aşk vardır, ayrılık vardır, umut vardır ve en önemlisi hayat vardır. Çiğdem Talun gündelik dili şiire dönüştürme gücüne sahiptir. Bu yüzden yazdığı şarkılar herkesin kendinden bir parça bulabileceği kadar gerçek ve yakındır. Programımıza Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

1970'ler Türk pop müziğinin altın yılları sevgili dinleyenler. Ve bu dönemin en güçlü sözlerinden birçoğu Çiğdem Talı'ya aittir. Onun kalemi dönemin ruhunu, aşklarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını en doğru şekilde yansıtmıştır. Erol Evgin, Ajda Pekkan ve daha birçok sanatçı onun sözlerini seslendirmiştir. Ve bu eserler yıllar geçse de eskimemiştir. Şimdi yine Erol Evgin'in sesinden dinlediğimiz Söyle Canım adlı eserine kulak veriyoruz.

Çiğdem Talun'un sözleri yalnızca bir döneme değil, her döneme hitap eder sevgili dinleyenler. Onun yazdığı şarkılar bugün hala dinleniyor, hala hissediliyor. Çünkü o insanın en temel duygularını yazdı ve bunu en sade haliyle yaptı. Belki de bu yüzden onun sözleri hiç eskimedi. Yeni Türkü'nün söylediği şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi. Aşk Yeniden.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında kelimeleriyle kalplere dokunan bir sanatçıyı andık. Çiğdem Talo. O, görünmeden iz bırakanlardan, sesiyle değil, sözleriyle yaşayanlardan. Bir şarkının en derin yerinde, bir cümlenin en sade halinde. Hep onun izine rastlarız. Ve bir kez daha anlarız ki, bazen bir şarkıyı unutulmaz yapan sadece bir cümledir. Sevgili dinleyenler, programımıza Erol Evgin'le tanıdığımız, sevdiğimiz bir şarkısıyla veda ediyoruz. Sevdan Olmasa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikte kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken yıl sonuna kadar gelişmiş X-ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozite iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhad Hava Üssü'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir.

daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muğla Yatağı'ndan Alişar'ın ortasında düğün kuruldu türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü aldığımız kaynak Ali Eren'in Öyküleriyle Muğla Türküleri kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Olay 1946 yılında Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Alişar köyünde geçer. Köyün ihtiyacından dolayı okul yapılmak üzere iki arsa tespit edilir. Bu arsalardan biri köyde sevilen ve sayılan bir kişi olan Durmuş Karadeniz'e aittir. Sonuçta Muğla'dan Alişar köyüne sonradan yerleşen Karadeli Hüseyin Çıt başta olmak üzere Durmuş Karadeniz'in arsasına okulun yapılması konusunda köy halkı karar verir. Yalnız Durmuş arasında bulunan taşların okul yapımında kullanılmamasını ister. Karadeli Hüseyin'in ise inşaat sırasında bu taşları arsadan kaldırması Durmuş ile aralarının açılmasına neden olur. Aynı yılın ilkbaharında köyde bir düğün kurulur. Durmuş da Hüseyin de bu düğüne davetlidirler. Ayrı masalarda oturmalarına rağmen atışırlar. Hüseyin bu düğüne yeni diktiği elbisesiyle gelmiştir. Hüseyin'in yeni elbisesiyle hava atmaya kalkınca iyice tahrik olan Durmuş bıçağını çekerek üzerine yürür ve Hüseyin'in kalbine saplar. Bu ölüm üzerine Alişar'ın ortasında düğün kuruldu türküsü yakılır. Deştinli zurnacı Mustafa'ya ilham kaynağı olduğu söylenen bu türkünün en eski bilinen kaynak kişisi Pisili Kemancı Tahir Usta'dır. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu. Davullar zurnalar çaldı duyuldu. Cuma gecesinde kara deli vuruldu. Alişar'ın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın o da a dostlar. Her yanım bere. Daha yeni giydim sırtıma kumaşı. Ölüme sebep okulun taşı. Bahane bulmayın Durmuş kardeşi. Alışar'ın yolları tozlu dumanlı. Yavaş kaldırın ha dostlar. Her yanım kanlı. İkinci hikaye şu şekilde aktarılmaktadır. 1946 yılında Yatağına bağlı Alişar köyünde okul yapılacaktır. Ama uzun süredir üzerinde okul yapılacak tarlalarla ilgili köylüler arasında bir anlaşmazlık vardır. Okulun Durmuş Karadeniz adlı kişinin arsası üzerine yapılmasına karar verilir. Durmuş Karadeniz arsasını bu hayırlı iş için vermeyi kabul eder ancak arsanın içindeki taşların inşaat için kullanılmasını istemez. Okulun inşaatı başlar. Arsasındaki taşların okul inşaatında kullanıldığını fark eden Durmuş, ustalara taşları niçin kullandıklarını sorar. Ustalar da Karadeli Hüseyin Çıtı'nın bu taşları kullanabileceklerini söylediğini belirtirler. Bir başka gün Durmuş Karadeniz taşların inşaatta kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için okulun yapıldığı yere gelir ve Karadeli Hüseyin'le karşılaşır. İki arkadaş taşlar yüzünden tartışırlar. Karadeli Hüseyin öfkesine yenilerek yerden aldığı taşı atar ve Durmuş'u yaralar. İnşaatta çalışan ustalar araya girer, iki arkadaşı ayırırlar ancak barıştıramazlar. Köyde iki genç evlenecektir. Bir bahar akşamı köyde düğün kurulur. Davullar, zurnalar çalınmaktadır. Köy ihtiyar heyeti üyesi Karadeli bu düğünde giymek üzere özel olarak boz armutlu bir terziye yeni bir elbise diktirmiştir. Elbisesini giyen Karadeli düğünün ilk günü olan cuma akşamı verilen düğün yemeğine katılır ve yeni giysisiyle hava atar. Tartışmalı tarlanın sahibi Durmuş da aynı sofradadır. Karadeli'nin tavırlarından rahatsızlık duyar. Yemek merasimi neşe içerisinde davul zurna eşliğinde sürerken okul yapımı için tarlaya çekilecek taşlarla ilgili tartışma konusu tekrar açılır. Tartışma alkolün etkisiyle gittikçe büyür. Kavgaya dönüşür. Kara kavga sırasında Durmuş bıçağını çeker ve Karadeli'nin kalbine saplar. Karadeli hayatını kaybeder. Düğün eğlencesi yerini yasa bırakır.
Düğünde çalgıcı olarak Tahir Usta, Ahmet Ali Tozak, zurnacı Mustafa Yıldız ve bir bayan sanatçı bulunmaktadır. Mahalli sanatçı, Pisili kemancı Tahir Usta, halkın tercümanı olur, yakılan ağıtın bugüne dek taşınmasını sağlar. Türkünün sözleri şöyle. Ali Şah'ın ortasında düğün kuruldu. Davullar zurnalar çaldı duyuldu. Cuma gecesinde kara deli vuruldu. Ali Şah'ın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın ha dostlar, her yanım bere. Daha yeni giydim sırtıma kumaşı. Ölüme sebep okulun taşı. Bahane bulmayın durmuş kardeşi. Ali Şah'ın yollara tozlu dumanlar. Yavaş kaldırın ha dostlar.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşçakalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop